0: Çok affedersiniz Seyfo dayı, bir şeyiniz yok ya.
1: Va, geçiş önceliğimiz var. Kavşakta yaya adımını attığı anda öncelik yayanın.
2: Her geçide olmasa da

Dinleşer. Yine sana yazılmış, yine sana bestelenmiş. Kelimesinde sen, mısrasında sen, her şeyinde sen varsın. Ben ister miydim böyle bir sevdanın, böyle bir aşkın, böyle bir sevginin içine düşeyim? Gönül bu, sevdi bir kere ne dersin ki? Bazen soruyorsun neden durgun, neden suskunsun? Biliyor musun ki hiçbir karşılık görmeden sevmek, bu durgunluğumun, bu suskunluğumun bir belirtisidir. Peki biliyor musun seni ne kadar çok sevdiğimi? Yağmurlu bir havada ellerini havaya aç, tutamadın yağmur tanecikleri kadar çok seviyorum. İşte seni o kadar çok seviyorum.

akşam aklıma sen geldin. Dersi bıraktım, çalışamadım. Gece saat 1'e geldi. Uyku gözüme girmedi. Sen eskiden bu saatlerde benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın, süt verirdin, nane kaynatırdın. Ana, canım ana, hayalın önümde bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğen başında oturmuş hamur yoğurursun. Yarın ekmek yapacaksın, gözlerin tezek dumanından yaşaracak, alnında ter bulgur bulgur kabaracaktır. Peynirle ekmek yapacaksın, ben orada yokum, ağlayacağım.

bu. Nasıl olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben seni hiç unutamadım. Hiç unutamayacağım. Ben okuyam ana. Okuyacağım. Göreceksin bak mühendis olacağım. Harputa geleceğim. Ezan sesinde. Elini öpeceğim. Canım ana. Kurban ana. Ayrı.

Üniversitedeki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız sarp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm yokuşlar arasında kalır belki.

sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum. Aklını her gelişimde hayır duanı esirgeme.

Eskiden ikinci el araç alım satımında birçok dolandırıcılık yaşanırdı. Noterin o meşhur sorusuyla dönülmez noktaya gelinirdi. Para alışverişini tamamladınız mı? Para gönderildi ama hesaba mı geçmedi? Parayı elden aldınız ama saymaya vakit mi olmadı? Neyse ki bir çözümü var. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nce oluşturulan ve 27 Eylül itibariyle zorunlu hale gelen güvenli ödeme sistemiyle birlikte dolandırıcılık vakaları artık tarih oluyor. Önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatır. Alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatırır. Satış onaylanır, güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçer. Artık araç alım satım işlemleriniz güvence altında.

tamam, yedi bahar geçti. Yedi bahardır güneşi saramadım. Sevdan bağrımda ateş oldu. Sarmalıyor yüreğimi. Gel de gör şu sol yanımı. Sevdanla yakarsın her gün canımı. Gel de gör, gel de gör.

0: Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.
1: Gelsene oğlum. Gelsene. Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
2: Önündeki çizgileri görüyor musun?
1: Ha. O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
3: Olayı gördün mü? İşte ben bu olayı yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim. Hadi ya. Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
1: Oğlum emin misin? Bak ezilmeyelim şimdi.
3: Yürü, rahat ol.
1: Yaşasın yayalar.
4: Öncelik hayatın. Öncelik yayanın.
5: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
6: Bu mu? Bu mu?

Radyo Doğu Bayazıt yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayazıt size yeter.

0: bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.
1: Gündemdekiler, kültür sanat, eğitim, sağlık ve daha fazlası.

0: daha fazlası için Radyo Doğu Beyazıt'ı dinlemeye devam edin.
1: Radyo Doğu Beyazıt.

0: Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.
1: ...24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Music Show.
1: Herkese günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Bu kadar oldum karşında, ne eksik ne de fazla.
1: Efendim, yeni bir güne başladık. Haftanın tam da ortasında, çarşamba günündeyiz. Hoş geldiniz. 3 Haziran 2026 tarihini yaşıyoruz. Saatler onu göstermeye başladı bile. Acaba kimler bize eşlik ediyor? Bir görelim. 0472 312 3007 0472 312 3007. Ben Mazlum Günhan, Radyoaktif Show, Radyo Doğu Beyazıt'ta inşaatın bitmediği, şantiyelerin bitmediği Doğu Beyazıt'tan selamlıyoruz sizlere. Doğu Beyazıt başlı başına bir şantiye alanı olmuş gibi. Belediye tüm kaldırımları yıkmış. Yine kapsamlı bir yıkım ve yakım şeyi var. Nasıl olacak? Ne olacak bu halimiz ya? Yazın bari bırakın rahat olalım ya. Az önce gelene kadar vallahi taşa toprağa arabalarla yarışıyoruz. Kim gidecek diye yolu. Yol artık yayalara da ait. Arabalar, sürücüler lütfen dikkat edin ya. Biz de sürücü olduk. Yaya olarak. Tanışalım. Belediyemiz çalışıyor ya. Çalışıyor ya.
2: Olduğum gibi durdum karşımda, düşledim.
1: Efendim Terzi neydi ya? Terzi Baba, evet. Terzi Baba Oktay abi günaydın demiş, günaydın. Bugün sözleşmiştik konuşacağız diye. Birazdan Oktay abi de müsait olursa bir yayını alalım. Telefonla bir bakalım, bize biraz tüyo versin.

çık gel. Abi buradan emniyete seslenelim. Bize de plaka taksınlar. Yaz döneminde Doğu Beyazıt'ta demiş. Güzel olur, aynen öyle bak. Yeniden tanışalım. Hiç çarşı ortasına çıktınız mı bilmiyorum ama çıkmayın bence. İmkanınız varsa 3 ay inzivaya çıkın böyle. Kapanın evlere. Eski durum, yeni... Bu daha başlangıç bir de bu arada, öyle diyorlar. Daha diğerleri de yıkılacak. Yeniden onarılıyor. Yaşasın, yaşasın, oley, yaşasın. Kimler var? Başka kimler var? Radyomuzun ablası burada, Sevda Hanım burada. Bu kadar mıyız ya? Çok az kişi var. Ben bu kadar kişiye yayın yapmam. Benim de kaprislerim var. 3 kişi var, var yayın. Benim de kaprislerim var. Ben yayın yapmam böyle. Eski durum, yeniden tanışalım. Böyle yayın olmaz ya. Evet, bir şarkı daha dinliyoruz. Kimse gelmezse kapatıyorum. Yaren Hanım hoş gelmiş, günaydın, hoş geldiniz. Artık çok geç geri dönmesi, dönüp bir daha beni sev. Evet, son dakika.

Reha Muhtar hayatını kaybetmiş. Bir dönemin haber spikeri Reha Muhtar hayatını kaybetmiş. Eskiden Show TV'de çok izlerdik kendisini. Ve son zamanlarda ailesine yaptığı şiddetle gündeme gelmişti. Kızı bunu gündeme taşımıştı. Durum bundan ibaret. Evet, Hasan Bey hoş geldiniz. Hasan Cin de burada. Bir kişi burada, ismini görmedim. Ondan sonra Fatma Hanım hoş gelmiş.

Oktay abi diyor ki bu terzi programını, terzilerle ilgili programı ne zaman yapalım? Oktay abi, bizim şu an konuk programımızda konuk mikrofonumuzda bir problem var. Onu bir düzeltelim. Tarım müdürünü de söz vermiştik. Hemen sonrasında sizi de alacağız. Ama öncesinde bir telefonla sizi alalım ya Oktay abi. Bir konuşalım. Öncesinde bir 5-10 dakika yayına bilirsen çok sevinirim. Ama diğer yayını inşallah bir ara yapacağız. Aklımda yani. Evet, bakalım. Başka kimler var? Semra Hanım hoş geldiniz. Semra Hanım hoş gelmiş. Ahmet Sarı gene buradaymış diyor. Buradaymış kendisi de. Merak etmeyin Ahmet Bey, sırayla gidiyoruz. Size sıra geldi. Mesajınızı seve seve okuyacağım. Yayında kalmaya devam.

Oktay abi müsaitmiş. Hemen yayını alalım. Bir bakalım Oktay abi bize biraz bilgi versin. Efendim sizler de terziler ve terzicilikle ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa gönderin gelsin. Oktay abi yayın.

0: Oktay abi günaydın.
1: Günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar Mazlum.
0: Eyvallah abi. Neşen bol olsun, enerjin bol olsun ve bugün bol bereketli güzel bir kazancın olsun.
1: Amin amin. Peki ve bütün bizi dinleyen esnafların aynı duygu ve temellerini onlar için de diliyoruz.
0: Evet, evet. Gerçekten öyle. Eyvallah abi. Nasılsın, iyi misin? Oktay abi onu soralım.
1: Evet, şükür.

0: böyle sabah geldiğimizde dükkanı açtığımızda hemen önce bir radyo açıyoruz. Doğu Bes Radyosu'nun şarkılarını dinliyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz abi, teşekkür ediyoruz. Oktay abi, dün dinledin sen de, insanlar terzilerden biraz şikayetçi yani. Zamanında teslim etmemeler, işte dikişleri değişik atmalar, dikişlerin kendisini atması, böyle tuhaf şeyler var. Bir esnaf olarak gerçekten hani belki de şu an ilçedeki en iyi terziler başını çekiyorsun. Böyle bir durumu değerlendirmeni rica ediyoruz.
0: Şimdi öncelikle dün tüm arkadaşları dinledim. Hepsine teşekkür ederim. Böyle duyarlı oldukları için kendilerine bir burada selam da gönderdim. Şimdi burada sadece terzilik. Şimdi önce biraz terzili bir anlatayım mı Mazlum?
1: Tabii daha iyi olur. Aynen öyle. Kesinlikle.
0: Evet, terzilik Hazreti Adem'den sonra 3. peygamber Hazreti İdris döneminden başlayan, yani ilk bu mesleğin Allah-u Teala tarafında verilen Hazreti İdris'tir. O dönemde yani ipli iğneyle buluşturan, bu mesleği inşa eden bir peygamber mesleğidir. Aslında çok da kutsal bir meslektir. Yani günümüzde de baktığımızda bugün yani terziler, giyimciler olmasa insanlar acaba ne giyerdi, ne gezerdi? Yani o tarafına da bir bakmak lazım. Aslında çok değerli ve kutsal.
1: Tabii ki.
0: Bir iş olduğunu bilmek lazım.
1: Evet.
0: Şimdi dünkü arkadaşların soruları, aslında sorun sırf terziden başlamıyor. Yani sorun şurada başlıyor. Üç başlıklı bir problem vardı. Bir, satıcı. Bugün bir mağazaya girdiğin zaman bedenin eğer 48 bedense, mağazacının elinde 48 beden yoksa, mağazacı sana 50 beden veyahut da 52 beden bir ürün veriyorsa, bu ürünü işte benim terzim var götür, terzim senin bedenine göre yapıyorsa, aslında hata oradan başlıyor.
1: Değil mi? Orada doğru.
0: Çünkü terzi ne yapabilir? Atıyorum işte bir takım elbiseden bahsediyoruz. Bir ceketi elimize alalım. Biz ne yapabiliyoruz? Bir boyunu kısaltabiliyoruz, kolunu kısaltabiliyoruz. Bilemediğim şekilde yanlarında 1-2 santim daraltabiliyoruz. Ama yakaya müdahale edemiyoruz.
1: Doğru, tabii ki, aynen. Bir de bozulur yani öyle.
0: Abi yani kol evinedir, yakasıdır, omuzudur, gustosudur, düz boyudur. Bunlara müdahale etmiyor. Şimdi terziye gidiyor. Terzi ne yapıyor? Yanlara giriyor. Yani daraltıyor. Onu daraltıyor. Bu sefer ne oluyor? Omuz oluyor. Suç neyin oluyor? Terzi oluyor. Aslında suç birinci de satıcıdan başlıyor.
1: Ha.
0: Bizim en dikkat edeceğimiz bir konu, bir ürün alırken muhakkak bedenimize göre almamız lazım.
1: Evet.
0: Tabii bu boy kısaltılır, daraltılır, o farklı bir şey ama diğer şeklin oturması lazım. İkinci problem tüketiciden başlıyor.
1: Hı hı.
0: Atıyorum 48 beden bir elbise alacak ama o modelde o beden yoktur. İki büyüğünü alıyor, terziye getiriyor. Bu sefer terzi daraltılır, gene suç terziğin oluyor.
1: Doğru. O da var.
0: Yani
1: evet.
0: Satıcı da çok dikkat etmesi lazım, tüketici, alıcı da çok dikkat etmesi lazım. En önemlisi terzinin burada tavrı çok önemli.
1: Aynen, her şeyi ben yaparım dememesi gerekiyor değil mi? Yani.
0: Ay, şimdi oraya geleceğim Mazlum Bey. Bugün evet. Ben sabah bana bir ceketten bahsediyorum. Bir ceket geldi. Beyefendi giydi. Ceket 4 beden ona büyük.
1: Oo, bayağı büyükmüş ya.
0: Benim dediğim şu. Kusura bakmayın, ben yapamıyorum.
1: Öyle abi, yani 4 beden çok gerçekten fazla yani.
0: Evet. Yani şimdi burada şimdi terzilikte de farklı şeyler var. Yani terzicilik aslında çok güzel bir meslek ama çok da bilgi isteyen bir meslek.
1: Tabii ki.
0: Bir makinayı kullanmakla bir terzi olamazsın. Bir overlock kullanmakla bir terzi olamazsın. Bir ütücü olarak bir terzicilik olamazsın. Şimdi makinacı, ütücü, işte ustası, şefi ayrıdır ama terzi, sanatkar ayrı. Terzi demek müşteri içeriye girdiğinde müşterinin istediği her şekli, müşterinin ölçüsüne göre dikip giydiren kişiye terzi denir.
1: Evet. Peki abi, Zeki Bey diyor ki ben hangi ürünü alsam bir türlü bana uymuyor, Oktay abi demiş.
0: Yani şimdi burada Zeki Bey'e de saygı ve sevgilerimizi gönderelim. Şimdi bazen de droplar vardır. Bazı vücutlar işte 48-46 arasındadır. Bazı vücutlar 48-50 arasında. Evet. Bazıları uzun, bazıları kısadır. Ama en önemlisi, mesela vücuduna çok uygun bir şey bulamıyorsa en yakın bedeni alması lazım. Yani 2 beden, 3 beden üstü kesinlikle almaması lazım.
1: Evet.
0: Bunu da terziye gittiğiniz zaman işte biraz şey de anlatayım. Yani kendini çok iyi terzi ifade etmek lazım.
1: Aynen öyle, o da var işte tabii.
0: Tabii yani ne istediğini bilmek lazım. İşte ben girdim sen abi benim bu pantolonu benim ölçüme göre yap. E bu pantolon senin ölçüne göre olmuyor ki.
1: Aynen olacak iş yani var.
0: Yani sana genişken mesela kotta daraltma, bel daraltma kesinlikle ve kesinlikle çok kötü bir şeydir.
1: Doğru.
0: Ne atıyorsun? Pens atıyorsun yanlarına. Kemeri 4 kattır. Katladığın zaman oluyor 8. O 8'i de bir daha katlıyorsun dikiş 16 kat oluyor.
1: Aynen o çok kötü işte.
0: Belden her bir rahatsızlık veriyor.
1: Evet.
0: Onun için kendisini çok iyi ifade etmek lazım terziye. Terzi de müşteriyi çok iyi anlaması lazım.
1: Kesinlikle abi. Yani derdini iyi anlatacak müşteri, terzi de onu iyi anlaması gerekiyor. Bu arada bakayım, Zeynep Hanım diyor ki Oktay abi ama diyor genelde kadınların ürünlerini doğru düzgün yapamıyorlar ya da biz kadınlar tatmin olamıyoruz demiş yapılanlardan diyor.
0: Ben buradan Zeynep Hanım'a saygılarımızı gönderelim, şunu da söyleyeyim. Şimdi ben de burada bir terziyim. Hı-hı. Şimdi burada şu var, yani özellikle biz bayanlarda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ben de buradan düzelip biraz da şikayetçiyim. Evet. Neden şikayetçiyim? Geçenlerde bana bir abla geldi.
1: Evet.
0: Bir tane elbise getirdi. Bu elbiseyi bedenime göre uydurmanı istedi. Evet. Şimdi ben bu elbisenin bir ölçüsü almam gerekiyor değil mi?
1: Doğru tabii. Evet.
0: Ölçü almam gerekiyor. Şimdi işte belinde olsun, kolunda olsun, göğüs tarafında olsun, eteğinde olsun, baseninde olsun bunları ineleyip onun bedenine oturtmam lazım.
1: Çünkü aynen öyle.
0: Bayan erkek gibi değil ki. Bayanın bedeni çok farklı bedenler.
1: Doğru.
0: 48'dir ama göğüs kısmı çok büyüktür.
1: Aynen
0: öyle. Veyahut da 48'dir göbek, bel kısmı, basen kısmı çok büyüktür. Çok da. Onun için o elbisenin üzerinde alması lazım. Şimdi abla bana şunu söylüyor. Abi diyor bir bayan yok mu benim ölçümü al. Abla bak burada ben bir terziyim. Yanımda çalışan bayan da yok. Sen doktora gidince doktora diyebiliyor musun ya sen beni muayene etme yanındaki birini çağır beni muayene etsin diyebiliyor musun?
1: Yok aynen tabii.
0: Biz de terziyiz. Yani bize giren içeriye giren her müşteri bizim ailemizdir, annemiz, bacımızdır. Ama aynen. Ben o elbiseyi vücuduna oturtmam için benim müdahale etmem lazım. Yani bizim de burada bayanlarda bir şikayetimiz varmış.
1: Evet orada biraz yani şey yapmak lazım. Sonuçta oraya gidiyorsa yani ölçüyü nasıl alacak ki? Havadan olmuyor bir şey yani. Hani havadan olacak.
0: Zeynep Hanım dediği gibi elbise oturmuyor.
1: Aynen öyle.
0: Onun için biraz önce bahsettiğim gibi çok dikkat etmek lazım Azmın Bey.
1: Evet. Oktay abi şimdi 3 gruba sesleniyoruz aslında, müşteri, satıcı ve terzilere. Her birine birer mesajını alabilir miyiz? Seni de çok tutmayalım. Daha sonra zaten geniş kapsamlı konuşacağız.
0: Evet, satıcı bedenine uymayan bir ürünü kesinlikle müşterisine satmamasınız.
1: Evet.
0: İkincisi, bedenine, vücuduna göre uymayan bir elbise tüketicinin, alıcının almaması lazım.
1: Evet.
0: Üçüncüsü, üzerine baktığımız biz terzi olarak bir müşteri geldi üzerine baktığımız bir elbise eğer yapamıyorsa kesinlikle şunu müşterimize biz yapamıyoruz dememiz gerekiyor.
1: Evet onu dersen daha değerli oluyor. İnanın bir kere daha insan ya diyor bu adam dürüst en azından yapamıyorum diye
0: abi,
1: biliyor ya.
0: Abi yapamazsın ki bugün sen uçak mühendisi değilsin uçak evet, yapamazsın.
1: Aynen.
0: Sen terzi elbise bugün yapamadığın bir şeyi yapamam diyorsun abi.
1: Doğru
0: yani.
1: Olması gereken ama.
0: Bir de şu var bak Mazlum Bey şunu da burada özellikle şimdi bu hem biz terziler için hem de esnaflar için de geçerli bir şeydir. Bir iş vardır para kazanmak için iş yaparsın.
1: Doğru.
0: Ne gelirse yaparsın iş para kazanayım dersin.
1: Evet.
0: Anladın? Yani biz terziler şunu da söyleyeyim. Biz terziyiz bugün çarşaf dikmiyorum ki ben. Çarşafçı değilim ki.
1: Aynen
0: bugün,
1: öyle. Değişiyor
0: perde,
1: yani.
0: Değilim ki perde dikmiyorum ki. Çantacı değilim veyahut da nevresimci değilim. Şimdi herkes kendi işini hakkıyla yaparsa hem müşteri memnun olur hem kendisi de memnun olur ve başı da ağırmamış olur.
1: Aynen.
0: Şimdi dün bir arkadaş da şey de söyledi. Ben dün programı ben çok yoğunum programda ama sonuna kadar dün özellikle dinledim. Pantolonu yanlışlıkla birine verilmişler.
1: Ha evet o da var doğru.
0: Evet. Ama bu suç %100 müşteridir. Neden müşteridir?
1: Niye abi?
0: Abi şimdi bayrama adamlar oturuyor. Bayrama
1: ha, son gün değil mi? Doğru.
0: Bu iş kesinlikle bayramda olmuş. Bende de oldu abi. Bayrama kalıyor 2 gün abi.
1: Evet.
0: Herkes alışverişe geliyor. Herkes terziye geliyor. Terzi de şey değneli siyitli değnek değil ki değilsin. Onun
1: doğru.
0: İçin bayrama bir hafta kala git ürünü al, git tersi de güzelce yaptırt, gel otur, ürünü başın ucuna koy git.
1: Aynen öyle. Bir
0: şey söyledim yani, bir para kazanmak için iş yapıyorsun, bir de iş yapmak için para kazanıyorsun. Doğru. Şu anda ben kendi açımda söyleyeyim, ben iş yapmak için para kazanıyorum.
1: Öyle abi, ben doğru.
0: Yapmıyorum, bozulan işi kesinlikle yapmıyorum, kesinlikle arma işi yapmıyorum. Olmayan bir işi diyorum arkadaşım, ben bunu yapamıyorum ama sana da yapmayı da tavsiye etmiyorum. Gene de takdir senin de istediğin götürebilirsin, yaptırabilirsin. Şimdi ben biraz Terzi Baba'yı da anlatayım. Terzi Baba, herkes diyor ya Oktay Terzi niye koymadı, Topçu Terzi niye koymadı. Aslında Terzi Baba da büyük bir terzidir, büyük bir zattır. Şu anda türbesi Erzincan'dandır. 1078 yılıyla 1840 senesi arasında Erzincan'da yaşayan bir terzi. Yaptığı da en güzel şey halk arasında, işte ismi Muhammed'dir. Sonra Terzi Baba diye Terzi Baba. Gelen müşteriyi önce dinlermiş.
1: Anladım.
0: Kesinlikle konuşmadan müşteri kendisini ona ifade edermiş. Müşterisine hürmet edermiş. Müşterinin istediği gibi yaparmış. Olmayan şey de yapmayan büyük bir zatmış.
1: O zaman rahmetli analım. Çok da güzel bir isim o zaman seçmişsin Oktay. Valla hikayesini bilmiyorduk bak mesela. Güzel bir isim.
0: Arkadaş diyor ya sen... İsmini baba olarak koymuşsun, aslında benim ismim değildir. Ben öyle bir isme de layık da biz değil.
1: Estağfurullah.
0: Büyük bir zatın, büyük bir evliyanın ismidir. Biz de onun yüzüsü hürmetine ismini kullandık. Allah bizi de günahlarımızı affetsin.
1: Amin. Hepimiz inşallah. Hayırlı olsun abi. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. O kadar güzel şeyler konuştun ki çok çok teşekkür ediyoruz vallahi. Son sözlerini de alalım abi istersen, artık veda edelim.
0: Ben teşekkür ederim. Burada da herkese saygı ve sevgilerimizi gönderirim. Bütün terzi arkadaşlarımıza da bol bereketli, hayırlı işler dilerim. Dediğim gibi birbirimizi anlayalım. Yapabildiğimizi yapalım. Yapmayacak işleri almayalım, yapmayalım. Herkese burada saygılarımı gönderirim. Sizi de seviyorum. Görüşmek üzere.
1: Eyvallah abi. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Kolay gelsin. Hayırlı işler.

Evet, Oktay Topçu Terzi Baba, teşekkür ediyoruz. Ne güzel bilgiler verdi değil mi? Yani o seçtiği ismin bile nereden geldiğini adam söylüyor. Yani rastgele öyle isim koymuyor. Gerçekten bir hikayesi olan bir isim seçmiş. Ve herkesi de tarafsız bir şekilde eleştirdi. Terzi, satıcı, müşteri, herkes de ne hata varsa çatır çatır söyledi. Teşekkür ediyoruz Oktay Topçu'ya ve devam edelim.

Efendim Faik Avcı diyor ki güzel bir parça diyor istiyorum diyor. Bu parça cezaevinde bulunan Nevzat Kaya amcama ve Kaya aşiretine gelsin diyor. Kaya aşireti hangi şeyde Faik Avcı? Hangi Diyadin'de galiba değil mi? Kaya aşireti. Peki selam olsun. Devam edelim şöyle bakalım. Sevda Hanım'a gelelim. Sevda Hanım belki bugün şaşırabilir. İlk onun mesajını okuyacağız. Biraz ilk yazanlardan biri de Sevda Hanım. Güzel oldu ama bence. Şöyle bakalım Sevda Hanım ne demiş bize? Hemen mesajını açalım. Günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın Sevda Hanım sizlere de. Ferhat'ıma diyor Ahmet Kaya'dan Mapus'un içinde şarkısını istiyorum demiş. İyi yayınlar dilemiş bizlere. Teşekkür ederiz biz de kendisine. Şarkısını hemen çalacağız. Evet Faik Avcı'ya da bu şarkıyı gönderelim. Amcası Nevzat Kaya'ya da armağan olsun diyelim. Oktay Bey ne güzel anlattı durumu abi demiş. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz gerçekten o yüzden. Abi ben Oktay Topçu'yu genelde hayır hasenet işlerinden tanırım ama terzi dükkanı olduğunu bilmiyordum. Yerini söylersen kendisine bir uğramak isterim diyor. Efendim Oktay abinin yeri nerede biliyor musunuz? Terziciler Caddesi diye bilinen bu İsmail Beşikçi Caddesi'nin bir ara sokağı var ya işte orada yani Terziciler Caddesi diye geçiyor. Oraya bakarsanız görürsünüz Terzi Baba. Merhabalar Mazlum Bey. Ben Ahmet Sarıgen'e demiş. Geçmiş bayramınızı kutlarım demiş. Kurban bayramınızı kutlarım enişten dileklerimle demiş. Saygılarımı sunarım demiş. Estağfurullah saygılar bizden ama çok geçti artık bayram. Bayağı geçti artık bayramdan bahsetmeye gerek var mı bilmiyorum ama çok geçti yani. B14 şey pardon buradan diyor A14 koğuşunda bulunan amcam İbrahim Eraslan, Hikmet Saldız, abim Saddam Alkan, dostlarım Adem Firaz, İsmail Aksakal, Suat, pardon şöyle mesajı kaybettim. O kadar çok yazmış ki maşallah Ahmet Bey. nereye gitti ya? Nerede? Suat Yeşilkaya, Tuncer Kaya, Murat Tümtaş, Volkan Kumza, Mehmet Ali Durmuş, ondan sonra Tuna İlhan, Ümit Kandemir, Ali Abdülkadir yazmış herhalde. Tam anlamadım ama Abdülkahar, ondan sonra Burhan Yaşar, Emrah, ondan sonra Daşdemir, Resul Daşdemir, Salih Andiç, Çağdaş Konyar, herkese selamlar demiş. Tüm cezaevini yazmış maşallah. Ahmet Bey diyelim valla tüm cezaevini yazmışsınız. Var mı eksik kalan acaba? Saygılarımı sunuyorum demiş ve ondan sonra size de bu değerli... Evet amcalarıma, abilerime, herkese selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum demiş Ahmet Sarıgen'e ve Güler Duman'dan Umudum Var şarkısını istemiş. O da birazdan geliyor. Mesajım biraz uzun oldu kusura bakma diyor. Vallahi çok uzun olmuş ama olsun sıkıntı yok. Okuduk artık hiç problem değil. Şimdi ne yapıyoruz? Ahmet Kaya dinliyoruz. Hemen sonrasında buradayız. Faik Avcı ne demiş son kez ona da bakalım diyor ki dayım oluyor. Ha dayım pardon ben yanlış okudum o zaman özür dilerim. Dayın Nevzat dayısı için Nevzat Bey'e şarkı istiyor Faik Avcı. Ben de bu şarkıyı onlara gönderiyorum.

0: Merhabalar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Rıdvan Özel. Dikim yapan Doğu Bayezid'de terzi biliyor musunuz demiş.
1: Valla ben bilmiyorum. Bilen varsa ya da Oktay abi yapıyorsa sorarız. Ondan sonra bir başka dinicimiz daha vardı. Onu göremiyorum. Rümeysa Hanım diyor ki merhabalar diyor. Geçtiğimiz günlerde gittiğim terzide abi bu model... Bunu nasıl modelini düzeltebiliriz diye sordum. Abla valla ben bilmiyorum. Sen ne dersen onu yaparım diyor. Hiç mi fikir vermezler ya diyor terziler diyor. benim de başıma geldi öyle bir şey aslında. Yaren Hanım günaydın Mazlum Bey nasılsınız demiş. İyiyiz umarım sizler de iyisinizdir. Teşekkürler. Benim de başıma geldi. Şimdi bir ara ben bir gömlek mi bir şey aldım ya. Gittim yok gömlek değildi bu. Pardon tişört gibi bir şeydi. Kısaltacaklardı galiba. Evet kısaltma için mağazadan bir kart verdiler bana. Terzimiz var dediler. Gittim. Abi dedim biraz geniş de duruyor sanki ama ne dersin? Dostum ben fikir vermiyorum. Böyle de yemin ederim böyle konuştu bak. Ben fikir vermiyorum dostum ya. Fikir vermiyorum ben ya dostum ya. Kutlamıyorum ya. Diyor ya bir tane kadın bunun gibi. Ben fikir vermiyorum ya. Niye abi fikir için de özel danışmanlık mı? Hani bir ne bileyim sordum ya. Valla kardeşim bilmiyorum ki desem bile anlarım ama ne bileyim direkt fikir vermiyorum demek de ayrı bir şey yani. Hani bilmiyorum belki de doğru olan da bu ama emin değilim. Hocam bir çay var mı? Bir çay var mı diyor. Bir çayın içelim diyor. Çay olmaz mı ya? Ama daha kaynıyor valla. Faik Avcı şu an daha kaynıyor. Bak Catherine sesi geliyor mu? Geliyordur herhalde. Kaynıyor ama lütfen çay içmeye bekleriz. Tabii ki de. Herkesi çay içmeye bekleriz. Evet, Ayros yapalım.

bir yandan Instagram hesabımdan da yazıyorsunuz. Orada da mesajları görüyorum. Bayram diyor ki dün anlatılan hikayeden sonra beynimden vurulmuşa döndüm adeta abi diyor ve bir şiir yazdım. Bitince size atarım diyor. Aa, şiir mi yazdınız? Hem de başkasının derdiyle dertlenip şiir yazmışsınız vallahi ne güzel. Vay be. Selam kolay gelsin demiş. Hasan Cin Ahmet Kaya'dan bir şarkı istiyorum demiş. Vallahi Ahmet Kaya çaldık. Mapus'un içinde 3 ağaç incir şarkısını ama Hasan Bey bu şarkıyı size özel göndereceğim olur mu? Ama böyle sesini açın dinleyin olur mu? Biraz keyfiniz yerine gelsin. Bir dinicimiz ismini vermek istemeyen bir dinicimiz günaydın iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkürler Mabel Matiz'den gel parçasını çalarsanız memnun olurum demiş. Eğer memnun olacaksanız tabii ki de çalarız geliyor birazdan. Ondan sonra abi iyi yayınlar Oktay abinin sohbeti güzeldir diyor. Vallahi öyle biz de severiz sohbetini zaten. Bir çay içmeye gideceğim diyor. Gidin vallahi hatta biz de gelelim. Toplanan tüm radyo dinleyicileri Oktay abiye gidelim. Dükkanı işgal edelim. Aynen işini yaptırmıyor ona. Peki. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Hazır mısınız sevgili dinleyiciler? Harika bir şarkı. Ama bunu Hasan Bey'e göndereceğim sadece. Hasan Bey de bizim emektar dinleyicimiz olduğu için hak ediyor yani. Gerçekten hak ediyor. Peki Hasan Cin için sadece geliyor. Seyitkan Sevinç ve Miradi. Radyo Aktif.

0: Geçemiyorum ben.
1: Merhaba, kolay gelsin, ismimi vermek istemiyorum. Biz de ekmek parası Mazlum Bey, elimizde elbiseler kalıyor, satamıyoruz. Müşteri de alıcı olursa mecbur satıyoruz. Seneye de giyerler diyor. Seneye de giyerler derken yani şey, geniş olunca diyor, olsun diyor, yine bir seneye de giysin diyor. Ya da terzi yapsın diyor. Peki, satıcılardan da mesajı aldık. Peki, teşekkürler. Başka devam edelim hızlı bir şekilde. Kim yazmış? Günaydın Mazlum Bey diyen Fatma Hanım'ı görüyorum. Sizden bir şarkı istiyorum Mazlum Bey demiş. Tamam, tam kendinizi bulacağınız, adeta bu şarkı bana yazılmış diyeceğiniz bir şarkıyı sizler için listeye aldım. Birazdan geliyor. Gerçekten şaka yapıyorum. Geliyor. Evet, kusura bakma diyecek. Senden geçemiyorum.
0: Geçemiyorum ben hala. Kusura bakma.

Devam edelim sıradaki şarkılarla. Bakayım hangi şarkı varmış sırada. Heh, Güler Duman varmış. Evet, Ahmet Sarı gene. Hala burada mısınız? Bir soralım, bir Ahmet Bey'i test edelim. Bakalım gerçekten dinliyor mu? Günaydın Mazlum Bey. İyi yayınlar demiş Saime Hanım. Teşekkür ederiz, sağ olun. İyi yayınlarınız olsun demiş. Adanalı Ayhan'dan Döneceğim Bir Gün parçasını oğlum Muratcan Abbasoğlu için istiyorum. Şu an dinliyor mu bilmiyorum ama onu çok seviyorum demiş ve evet, dualarım hep onunla demiş. Allah'a emanet olsun demiş ve de inşallah size de çok teşekkür ederim demiş. Saime Hanım, maalesef ki arabesk çalamıyoruz. Adanalı Ayhan Döneceğim Bir Gün arabesk şarkı olduğu için dilerseniz şarkınızı değiştirin. Günaydın Mazlum abi diyen Osman Doğan'ı görüyoruz. Teşekkür ediyoruz Osman Doğan'a da, bu şarkıyı armağan edelim. Güler Duman, umudum var Osman Doğan için de gelsin. Az önce Ahmet Sarıgene'nin ismini söylediği herkese de ayrıyetten göndermiş olalım ve Ahmet Sarıgene burada değil galiba, öyle görünüyor. Peki o zaman Güler Duman

Evet, Ahmet Sarı gene testimizi başarısızlıkla sonuçlandırmış. Bir dahakine daha dikkatli olacağız Ahmet Bey'e karşı. Burada mısınız diyoruz, yok. Demek ki mesajı okunan, okunup kaçanlardan oluyor. Bazıları öyle, mesela mesajı okunuyor ya, hadi bana eyvallah deyip kaçanlar oluyor. Yakalıyoruz efendim, bizden kaçmaz. Peki, bir dinleyicimiz çok memnun olacağı bir şarkı istemişti bizlerden. Biz de onu çalalım. Memnun olsun yeter ki. Bizde müşteri memnuniyeti son gaz devam ediyor. Her şey müşterimiz için. Bu arada şaka bir yana, müşteri olarak espri yapıyorum. Olsun, sıradaki parça, bütün parçalar diyor, oğluma gelsin diyor. O zaman Sayın Hanım, bugün çalacağımız tüm güzel şarkılar, istisnasız tüm güzel şarkılar oğlunuza ve sizlere gelsin. Adem Bayar aramızda. Adem Bey'e de selamlarımızı iletelim ve gel şarkısıyla devam ediyoruz.

Devam edelim, evet. Dinleyicimiz teşekkür etmiş bizlere. Dinleyen dinleyicinin de hali bir başka oluyor. Bak, bazıları mesaj gönderir, kaçar. Bazıları da dinler şarkısını. Evet, Semra Hanım ne demiş bakalım. Semra Hanım diyor ki, günaydın Mazlum Bey demiş. Ben de buradayım demiş. Günaydın Semra Hanım, hoş geldiniz tekrardan. Evet, Çin'de kartınız, telefonunuz, nakit paranız olmasa bile ödeme yapabiliyorsunuz. Yüzle ödeme teknolojisini kullanıyorlar marketlerde. Ya da avuç içiyle ödeme kabul ediyorlar Çin'de. Ya bizim burada temassız abi deyince adam bir sanki küfür etmişsin gibi bir bakıyor ya. Bizimkiler daha karta alışmamış. El alem yüzle, avuç içiyle ödeme alıyor ya. Yani. Öyle bir şey var mı yani? Valla bazen gidiyorum abi, temassız ödeyeceğim. Ha ne dedi? Temassız abi. Küfür edecek mi sanki yani? Ulan nereden çıktı bu olay? Neyse. Böyle diyor yani. Fatma Hanım hazır mısınız? Sizin şarkınız geliyor Fatma Hanım. Bir Fatma Hanım'ı görelim. Bakalım burada mı? Dün seslendik, burada değildi. Bakalım. Şarkıyı dinlemeden önce bir mesaj daha okuyabilir miyiz? Acep. Evet, bakayım. Şöyle. 0472 312 3007 WhatsApp hattımızdır. Tekrar ediyorum. 0472 312 3007 WhatsApp hattımız üzerinden bize yazabilirsiniz diye söylemiş olalım. Instagram Radyo Doğu Beyazıt'tan da yazabilirsiniz. Of Fatma Hanım, bu şarkı var ya, 10 numara şarkı bak geliyor. Teşekkür ederim şarkı için diyor. Rica ederiz. Bu şarkılar özel seçilmiş, emek verilmiş şarkılar. Öyle kolay şarkılar değil. Oo, İsmail Bey hoş geldiniz ya. İsmail Bey de ara sıra bir var bir yok. Bizi başka radyolarla aldatıyor İsmail abi bak. Onu düşünüyorum. Doğru söyle İsmail abi, bizi başka radyolarla mı aldatıyorsun? Söyle bilelim bak. Kızmayız yani. Neyse, bu şarkı İsmail abiye de gelsin.

Efendim iki mesaj okuyacağız ve sonrasında araya gideceğiz. Bu arada Rojda'nın yeni şarkısını istemiş Dilan Hanım ama nedense bende niye çıkmıyor ben anlamadım. Normalde var ama yani öyle de bir durum var. Bakacağız, göreceğiz. Peki o zaman ben o şarkıya bakarken siz de bu şarkıyı bir dinleyin. Hatta iki mesaj okuyacağız dedik ya, ikisini de okuyalım öyle araya gidelim. Şimdi öncelikle Tuncay İsmailoğulları bizde bizi dinliyormuş. Mat Kuyumculuk'tan diyor, bütün değerli müşterilerimize Kan Çiçekleri şarkısını armağan ediyorum demiş. Rica etsem çalar mısınız diyor. İşin gücün rast gelsin inşallah demiş. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Sizin de aynı şekilde işiniz gücünüz rast gelsin. Günaydın Mazlum abi demiş. Sen Bodrum'dan Dilan demiş. Keşke ben Bodrum'dan olsam Dilan Hanım. Yanlış yazmış. Ben diyeceğine sen demiş. Dilan Öz bize ulaşıyor. İstek parça olarak da Doğu Beyazıt T tipi cezaevinde bulunan 14 koğuşunda bulunan Tuna İlhan'a sevdiğine bir şarkı istemiş. Rojda'dan Dilber şarkısını. Şimdiden teşekkür ederim şarkı için diyor. Bir de bugün Helin Hanım'ın yayını var mı diye sormuş. Tabii ki de var. Saat 14'te yayını dinleyebilirsiniz diyelim. Peki Mat Kuyumculuk ailesine ve müşterilerine harika bir şarkı gönderelim. Sonrasında buradayız ve sonra devam edeceğiz.

Efendim Faik Avcı bizi dinlemeye devam ediyor. Diyor ki dayım Nevzat Kaya, Fuat Kaya onlara selamlarımı gönderiyorum demiş. Biz de söyleyelim. Dilan Hanım bir şey göndermiş sonra silmiş galiba neyse. Ondan sonra Nurettin Reçber'den güzel bir şarkı isteyen Zilan bizi dinliyor. Günaydın Mazlum abi diyor. Nurettin Reçber'den güzel bir şarkı çalarsan sevinirim. Şimdiden teşekkürler demiş. Rica ederiz ne demek. Hemen şarkıyı dinleyelim sonrasında buradayız ve programımız kaldığı yerden devam ediyor.

Radio Dobayazıt. Efendim, Halk Eğitim'de çalışan personeller bize ulaşmaya devam ediyor. Ben bu duyuruyu o personellerin hatırına yapıyorum bu arada. Normalde yönetim de çok şey değil ama neyse. İyi yayınlar dilerim demiş bir dinleyicimiz, ismini vermemiş. Merhabalar Mazlum Bey demiş, sağ olun. İyi yayınlar dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Diyor ki Ömer Çokdin Fen Lisesi'nde hayat boyu öğrenme haftası kapsamında sergi açacağız diyor. Yıl boyunca neler yaptıysak tüm işlerimizi orada sergilemiş olacağız. Tüm halkımızı ve sizleri bekliyoruz. İyi yayınlar demişler. Görseli de gördük. Bunu paylaşmaya özen göstereceğiz. Teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık diyelim. Orada emek veren herkese kolaylıklar diliyoruz. Emeklerinize sağlık demiş olalım. Peki bir araya gidelim. Aradan sonra gelelim. Son şarkılar, son mesajlar yavaş yavaş bitireceğiz. Bu sefer tam zamanında bitireceğiz. Öyle görünüyor.

Devam edelim. Bir dinleyicimiz ismini paylaşmak istememiş galiba. Görmedim çünkü ismini. Diyor ki Mazlum Bey diyor sizden diyor Semih Cek'ten üzülmedim ki şarkısını Adem Bayar için istiyorum. İyi yayınlar demiş. Tamam, teşekkürler yayına, iyi yayınlar dilekleriniz için. Şimdi şarkıyı dinleyeceğiz diye söyleyelim. Evet, Serhat kardeşimiz de gelmiş. Hoş gelmiş. Ondan sonra Halk Eğitim'den dinleyicimiz ne demiş bakayım. Çok teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık tekrar. Merak ediyorum gerçekten serginizi. İnşallah eğer vakit bulursam bir göz ucuyla gelip bakmak isterim. Çok beğendim. Çok sağ olun. Tam benlik bir parça demiş ya. Ben dedim işte size Fatma Hanım. Öyle rastgele şarkı seçmiyoruz biz. Peki. Güzel bir şarkı daha dinliyoruz. Hemen sonrasında buradayız. Bu aralar son zamanların en çok dinlenen, en çok istenen şarkısını sizlerle buluşturalım. Sonra buradayız.

0: efendim Dylan Hanım şarkısını değiştirecekmiş. Sonra biz çalınca o yüzden mesajı silmiş. Ya şarkı normalde vardı bizde de niye bulamadım diye o yüzden kendi kendime söyledim ama bulduk nihayetinde. Diyor ki Mazlum abi diyor bir de söyler misin diyor. Şöyle bu arada diyor Mazlum abi söyler misin Tuna İlhan'a diyor. Onu çok sevdiğimi her zaman onun yanında olduğumu diyor. Mutlu olurum diyor. Ya bilmeyen mi var artık yani herkes biliyor sizin onu ne kadar sevdiğinizi. Öyle o yüzden şey değil. Ne derler? Bir sır değil artık. Herkes dünya alem biliyor. Peki Serhat kardeşimiz burada iki ses kaydı göndermiş. Bir de bir yazı göndermiş. Bir okuyalım. Şarkı varsa diyor. Evet. Az daha unutacaktım diyor size ve bütün dinleyenlerin diyor gelsin şarkı diyor tamam. Program dinleyen bütün dinleyicilerimize Serkan diyorum Serhat bu şarkıyı armağan ediyormuş ve unutmuş son anda aklına gelmiş söylemek hiç sorun değil yani. Peki Serhat bakalım ne demiş bizlere.
1: Merhaba Mazlum Bey kolay gelsin iyi yayınlar nasılsın?
0: İyiyiz valla Serhat Bey niye sesiniz gitti dur ses gitti.
1: Nasılsınız? İyi misiniz? İyi, teşekkür ederim valla. Ben de çok iyiyim.
0: Harika.
1: Bayramınız nasıl geçti? Valla benim de çok iyi geçti. Valla ne olsun. Le gezdik, tozduk.
0: Ne güzel ya valla.
1: Et yedik et. Gerçekten.
0: Mis mis.
1: Hani güzeldi.
0: Hayat size güzel.
1: Biraz da şeker topladım.
0: Keşke bize de şeker gönderseydiniz ya Serhat Bey. Şekeri toplayıp bize.
1: Peki o zaman.
0: Göndermemiz.
1: Bu şarkı radyo yani arşivimizde var mı? Varsa bak, çalabilir misiniz?
0: Bakacağız.
1: Çok güzel hareketli bir parçadır. Radyoyu şenlendiren bir parça. Yani şenlendirecek olan. Gerçekten. Eğer varsa çalın. Yoksa da ben hızlıca şarkıyı değiştiririm. Olur mu?
0: Olur tabii ki. Bir bakalım. Bir bakalım şarkıya. Serhat kardeşimiz YouTube'dan ekran görüntüsü göndermiş bize. Aram Serhat'tan ve Mirhan Alan'dan bir şarkı istemiş. Ama Serhat kardeşim şarkının devamı görünmüyor ki. Aram Serhat ve Mirhan Alan hangi şarkıyı söylüyor? Şarkının ismi görünmüyor vallahi. Sadece sanatçıların ismi görünüyor. Peki hemen araya gidelim. Aradan sonra buradayız. Geliyoruz. Devam ediyoruz.

Devam edelim. Saatlerimiz ilerliyor. 11.25 oldu saatler ve Serhat kardeşimizin istediği şarkıyı bulduk. Kendisine göndereceğiz. Ve dinleyicimiz diyor ki mutlaka bekleriz demiş. İnşallah eğer bir sorun, sıkıntı olmazsa denk gelirsek seve seve. Dün çiftlik köyünde yaptık diyor. Evet, görselleri şöyle inşallah yarınki daha güzel olacaktır. Eminim. Ben de eminim öyle olacaktır. Umuyoruz. Mutlaka sizi de bekleriz demişler. Aa, bakayım görsellere, dur. Şöyle. Görseller. Nereye gitti ya görseller? Dur. Hemen bakıyorum. Heh, buldum. Güzel ya valla. Ne güzel şeyler yapılmış. Bakıyorum şu an. Valla süpersiniz, harikasınız, ne güzel. Bir de video mu var? Video mu yoksa? Ha evet, video var. Ha ne güzel. Bu çiftlik köyünde yapılmış demek ki. Keşke sevgili dinleyiciler sizler de görebilseydiniz. Çok güzel şeyler yapılmış.

0: Devam edelim mesajlarınıza. İsmail Bey ne demiş bakalım, diyor ki sesinizle neyi anlamadım, sessizce dinliyorum demiş, ara sıra şarkı bekliyorum demiş. Eyvallah, tamamdır, tüm güzel şarkılar size gelsin efendim. O zaman sıradaki şarkımızı da İsmail abiye gönderelim. Serhat istedi, bizler çalıyoruz. Serhat bize bir görsel daha atmış ama ne demiş bakayım.
1: Ben devamını getirmeyi bir şekilde başardım. Özellikle üstünde yazıyor yani.
0: Evet, gördüm.
1: Bendik.
0: Evet, evet, gördüm.
1: Adam yazıyor.
0: Serhat, bir de şöyle bir şey var. Mesela o ismi yazıyor ya YouTube'da, bana ilk attığın ekranda üstüne tıklayınca tam açılıyor. Orada tüm isim görünüyor, biliyor musun? Ekstra bir şey yapmana gerek yok. Bana ilk attığın ekrandaki başlık görünüyor, isimler yazıyor ya. Bir kere tıkla, tam görünüyor.
1: Olmazsa siz artık bir tane şarkı armağan et. Edebilirsiniz. Artık tercihi size bırakacağım.
0: Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Şarkıyı buldum. Güzel şarkıdır. Hemen dinleyelim. Sonrasında buradayız. Hadi bakalım. Aram Serhat ve Mirhan Alan beraber söylüyorlar. Bendik Bada. Müzik

Devam edelim. Serhat Zaltan istedi. Bizler çaldık ve geldik Sultan Hanım'a. Merhaba Mazlum Bey, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Adem Tepe'den pole.

Diyor da bir şey ya. Tuna Bey niye unutuyorsunuz? Dilan Hanım unutursa bize söyleyin, bir daha Tuna İlhan'la ilgili gelen mesajları okumayacağız. Siz bize haber verin yeter ki, tamam mı? Peki. Evet sevgili dinleyiciler, bir araya gidiyoruz. Aradan sonra geliyoruz. Son mesajlarımız var, onları da okuyoruz ve son şarkımızı da çalıp veda edeceğiz. Son şarkıya ortak olmak isteyenler varsa adını yazdırsın. Ben de son şarkı istiyorum diyenler yazın. Geliyorum birazdan.

Efendim 12 Haziran Cuma günü okullar tatil olacakmış. Çünkü 13 Haziran LGS sınavından dolayı 12 Haziran Cuma günü okullar tatil. Bir de son dakika haberi, LGS giriş belgeleri açıklandı. LGS giriş belgelerini çıkarabilirsiniz artık. Bu arada son şarkımız dedik ama bir hata var. Bir mesajımızı gözden kaçırmışım. Aslında son şarkı birazdan geliyor. Selam Mazlum Bey, kolaylıklar dilerim demiş Doğu Beyazıt İkizler Market İkizler Market'ten İbrahim Batuk, tüm eş dost herkese Şakir olan bir şarkı istemiş. Gönderelim İkizler Market'e, tüm eş dosta, herkese gönderelim. Evet, son şarkı birazdan geliyor. Biraz sizi üzeceğim ama bilginiz olsun. Son şarkı için birazdan

buradayız. Mem Ararat'tan seçtim şarkıyı. Biraz üzüleceksiniz. Biraz sizin modunuzu düşüreceğim şarkıyla. Biraz sizi yükselttik. Hareketli, enerjik şarkılarla. Biraz da üzeceğim, kusura bakmayın ama birazdan geliyorum. Son şarkıya ortak olmak isteyenler, ben de buradayım desin. Ben de istiyorum desin. Son şarkı güzel bence.

esmere ya tacma brine mahal janda de kule esle ya tema emir ra ekir ya ma ya azay ya lekele gaga gozle go gerçin az gün azın yürüne müsel

Evet, son şarkımız geldi. Hazırız. Herkes de yazmış. Daha yazmayan varsa acele etsin. Ben mesajları okurken orada o da göndersin. Efendim ilk yazanlardan Fatma Hanım diyor ki ben de ortak olmak istiyorum demiş. Mazlum Bey demiş. Tamam, sizi de dahil ettik. En başa da sizi yazdık. Ondan sonra Bengü Hanım birazdan. Hasan Bey diyor ki bana da gelsin diyor. Son şarkı tamam, en çok Hasan Cine gelsin. Teşekkür ediyoruz. Bengü Hanım burada. Bengü Hanım diyor ki Bengü ben demiş. Merhaba Mazlum Bey demiş. Çalan son şarkı diyor. Benden ben de ortağım diyor. Gurbette olan iki ablama da gelsin. İyi günler demiş. Bengü Hanım ve ablalarını da dahil ettik. Didem Hanım da burada. Didem Hanım da diyor ki son şarkıya ben de ortağım diyor. Ben de ortak olmak istiyorum demiş ve bize merhaba demiş. Merhaba diyelim. Ondan sonra Sultan Hanım ben de istiyorum diyerek el kaldırmış, emoji göndermiş. Sultan Hanım'ı da dahil ettik. Melike Hanım demiş, diyor ki son şarkı bana da gelsin. Mazlum Bey demiş, Melike Hanım'ı da dahil ettik efendim. Melike Hanım'dan hemen sonra Melek Hanım burada. Melek Hanım diyor ki Mazlum abi diyor son şarkı

0: Ben son şarkıya ben de ortak olmak istiyorum. Geçmiş bayramınız kutlu olsun demiş. Teşekkürler, sağ olun Melek Hanım. Sizin de aynı şekilde. Evet, son şarkılardan son mesajlardan biri de Yaren Hanım ben de istiyorum demiş. Ben de buradayım demiş. Yaren Hanım da dahil ettik son şarkıya ve artık veda zamanımız geldi. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik ve en son bir programın sonuna geldik. Çarşamba gününün tam ortasında, haftanın tam ortasında saatlerimiz 12'ye yaklaşırken sizlere güzel bir gün diliyor. Yarın aynı saatte sizi saat 10'da radyo başında bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakmasanız kimse ama kimse size bakmaz. Memer Arat, Revi yani yolcu sizler için geliyor. Hoşçakalın, görüşürüz.
1: En iyi şarkılar Radyo Doğu Gazı'da.

0: Kentin Tek Radyosu. Kentin Tek Radyosu.
1: Radyo Doğu Bayazıt. Bayazıt. Güneşin doğduğu yerden yükselen ses. Radyo Doğu Bayazıt.
2: Radyo Bayazıt. Bayazıt.
3: 104.4. 104.4.
4: İstediğin şarkı şimdi radyonda.
5: İstediğin şarkı radyonda.

Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

sahneyle. Yine yanıyoruz aralar aleyva. Çile üzerime dökülüyor bir bal. Bırak olsun eyvallah. Sana kalsa tüm olanlar hep şans. Bana kalarsa bu yanına kalmaz. Yitirdim aklıma heyhat. Sebebi sen ve yarınlar.

Radyo Mayasat. Mayasat. 104.4.

Arkadaşlar hazır mısınız? Daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için batsın bu dünya.

0: bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.
1: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Helin'le Hayata Dair Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 14'te Hayata Dair başlıyor.
2: Sokaklar şahitsin.
3: Doğu Beyazıt'ın sesine, Radyo Doğu Beyazıt'a hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Mikrofon başında ben Helin. Evet, bayram molasının ardından haftanın tam ortasında Hayata Dair ile nihayet yeniden evlerinize, iş yerlerinize, arabalarınıza, radyolarınıza misafirim.
2: Her sokak lambasında.
3: Biliyorsunuz bayram için araya girmeden önce sizinle 1 Haziran Pazartesi günü program yapacağımızı söylemiştim. Ancak hayat biz planlar yaparken başımıza gelenlermiş. Pazartesi günü hastanelik bir durum oldu efendim. Hazır lafı geçmişken de yanlış bilinen ufak bir durumu da hemen açıklığa kavuşturmak istiyorum. Pazartesi günü aranızda olmayışımın sebebi keyfi bir izin değildi efendim. Tatili uzatmak ya da dinlenmek amacım da değildi. Az önce bahsettiğim bu mecburi hastane durumuydu izin alma sebebim. Keşke o saatleri bir hastane koridorunda değil de zannedildiği gibi gerçekten dinlenerek geçirebilme imkanım olsaydı. Biz bu mikrofonda başından beri hep doğrulanmış ve gerçek bilgiyi konuşmaya, her şey sadece kulağa hoş geliyor diye çok güzel harika dememeye söz vermiştik. Bir konunun iç yüzünü bilmeden de tam araştırmadan da söylenen sözler bazen gerçeği yansıtmayabilir tabii ki. O yüzden bu yanlış anlaşılmanın doğrusunu bizzat benden duyun istedim. Evet, çok şükür bugün buradayız efendim. Bakalım kimler aramızda, hemen görmek istiyorum. Hemen bir bakalım. Ve Gülcan Hanım'ı görüyorum. Gülcan Hanım hoş geldiniz. Dicle Hanım'ı da görüyorum. Dicle Hanım da hoş gelmiş. Şimdi Dicle Hanım'dan ve Gülcan Hanım'dan şarkılarını değiştirmenizi isteyeceğim. Çünkü şarkıları yok maalesef. Evet, Şeval Hanım aramızda, ismini vermek istemeyen dinleyicimi görüyorum. İrem Hanım'ı da görüyorum. Hoş gelmişler. Ferhat Akkurt aramızda efendim ve baktığım zaman Ferhat Sökmen de aramızda. Hoş gelmişler. Sonu 97 olan dinleyicimi de görüyorum. Hoş gelmiş efendim. Eşi için istek şarkı gönderen dinleyicim. Sonu 91 olan dinleyicimiz de aramızda. Yusuf Yiğit de aramızda. Yusuf Bey biraz sırasını bekleyecek efendim. Bodrum'dan, güzel havadan Dilan Hanım aramızda efendim. Hoş gelmiş. Abdullah Karakaş da aramızda efendim. Hoş gelmiş ve Sultan Hanım'ı da görüyorum. Sultan Hanım, sizler de hoş geldiniz. Hemen bir Instagram'a bakmak istiyorum efendim. Hemen bir açalım bakalım kimler aramızda. Zeki Bey'i görüyorum ve Muhammed Bey'i görüyorum. Sizler de hoş geldiniz. Bir iletişim hatlarımızı hatırlatıp ilk şarkıyı göndermek istiyorum. WhatsApp iletişim hattımız 0472-312-3007. Instagram kullanıcıları için de hemen bir söyleyelim. Radyo Doğu Beyazıt Instagram hesabına isteklerinizi, mesajlarınızı iletmek istediğiniz şeylere atabilirsiniz. O zaman ilk şarkımız efendim şu an aramızda olan, bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize armağanım olsun. Sokak.

0: Evet, belki bu şarkıyı duyanlardan bazı dinleyicilerimizin aklına Gassal dizisi gelmiş olabilir. Her ne kadar 3. sezonu izleyememiş olsam bile sezon 1 benim hoşuma gitmişti. Bilmem aramızda izleyenler var mıdır? Ama bence kaliteli bir dizi. Yani öneririm. Evet, Suat Tayfur bizlere ulaştı efendim. Emrah Tayfur, Vedat Tayfur, Kutbettin Uçar, Şeref Sarıhan, Özcan Kandemir, Cemil Sarı, Latif Zengel, Erhan Samet, Berat Yüce Kardeşler, Ömer Cihanaklı, Ahmet Yüksel, Bora Süleymanoğlu, Musa İtezer için Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım parçasına armağan etmek istediğini belirtti.
1: Filiz filiz harelendim dallara uyum.
0: Evet, Gülcan Hanım demiş ki selam Helin'im demiş, selamlar efendim. Programlarını dinlerken samimiyetini hissediyorum. İyi ki varsın, iyi ki o güzel enerjinle bizlere eşlik ediyorsun. Çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki sizler de varsınız. İyi ki böyle güzel mesajları görebiliyorum. Bugünkü programın harika geçsin demiş inşallah. Seni sevgiyle dinliyorum demiş Helin'im. İstediği parça yok ama güzel bir parça göndereceğim. İkimize gelsin, iyi yayınlar sana canım demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Hem armağanı için hem de iyi dilekleri için.
1: Uysuz gecenin uyandım birdenbire. Haydi dedim.
0: Evet, Latif Zengel de bizlere ulaştı efendim. B11 koğuşunda bulunan Reşat Sevinç, Fırat Ceylan, Adem Kandemir, Harun Çıtanak, Suat Tayfur, Özcan Kandemir, Cemil Sarı, Akrep Kral için Enver Yılmaz'dan Mopushane parçasını armağan etmek istediğini söylemiş.
1: Tadına düşmanlarım ulaşamazlar.
0: Evet, İstanbul'dan Sultan Hanım bizlere neler demiş efendim, bir bakalım. Sen de hoş geldin demiş Helin Hanım, nasılsınız umarım iyisiniz diye sormuş. Çok teşekkür ediyorum Sultan Hanım. Ben iyiyim, umarım sizler de çok çok iyisinizdir.
1: Yare, yare.
0: Bugün şarkı istemeyeceğini belirtmiş, bütün çalınan şarkılar kendime ve size gelsin demiş. Teşekkür ediyorum efendim armağanınız için. O zaman güzel şarkılar Sultan Hanım'la olsun.
1: Gün olur şafakla.
0: Bu arada aramızda LGS öğrencileri var mı bilmiyorum ama küçük bir duyurumuz olacak efendim. LGS kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgeleri yayınlanmış durumda. Şu an bakabilirsiniz. Şimdiden de öğrencilerimize başarılar diliyorum. Umarım çok güzel bir sene olur. Bu arada 12 Haziran Cuma günü de ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verilecek LGS sınav kapsamında. O zaman iki şarkı dinleyelim efendim. İki şarkı sonra burada olacağım. Mesajlarınızı paylaşmaya devam edeceğim. Ahmet Kaya ve Enver Yılmaz radyonuzda. İkisini ayrı ayrı dinleyeceğiz.
2: Radyo Doğu Bayezid.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış.

0: kadar bin parçaya. Gün olur ufalanır, karanlıklar bin parçaya.
1: Radyo Doğubayazıt.

0: kimlere sayarım kardeş gelmez süresi. Derdin olsa yok ki burada çaresi. Gardiyan kardeşim bırak gidelim. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. Günlerim geçmiyor halim zor benim. Koca dünya bana bugün dar gelir. Dar gelir.
1: Evet, 104.4 frekansından Dicle Hanım'a sesleniyoruz. Dicle Hanım, şarkınızı değiştirmenizi bekliyoruz. Şarkınızı değiştirdiğiniz halde mesajınızı da paylaşacağız. Kader Hanım gelmiş, hoş geldin, çok çok geçmiş olsun, ben de varım burada demiş. İyi ki geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum, annem rahatsızdı ama şimdi çok şükür daha iyi. O zaman sıradaki güzel parçamız Kader Hanım'a da gelsin efendim. Merhaba Elin Hanım, nasılsınız? İyisinizdir umarım demiş ismini vermek istemeyen dinleyicim. Çok teşekkür ediyorum. Özledik sizi, sesinizi demiş. Ben kapalı cezaevinde bir tane Muratcan Abbasoğlu'na şarkı göndermek istiyorum. Ama maalesef sizin de şarkınızı bulamadım. Değiştirmeniz halinde yardımcı olacağım. Sesimi de özlediğinizi söylemişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Gör ki ben de canım sevgilim demiş, seni her şeyden çok seviyorum, bu zor günlerde gelip geçecek, az sabır canımın içi, umarım iyisindir demiş. Gel gör ki ben de rüzgar enser. Selam abla, nasılsın demiş Zeki Bey. Teşekkür ediyorum. Bu arada bayrama ayrılmadan önce bir program yapmıştık ya, en son programda sonuna kadar dinleyeceğim demiştiniz. Umarım şarkınızı dinleyebilmişsinizdir. Doğu Beyazıt TTF kapalı cezaevinde bulunan kardeşlerim Akrep Kral, Mehmet Cihan Aklı, Yusuf Cin ve diğer mahkum kardeşlerimize selam olsun demiş Zeki Bey. Evet, radyomuzun tabii ki en güzel, en tatlı dinleyicimiz gelmiş efendim. Ayşe Hanım aramızda, ben de buradayım diyor. Selamlar. Hani derler ya, 35 yaşından sonra belki harfleri böyle yakından göremezsiniz ama bütün yanlışları ve yanlış insanları çok uzaktan bile görebilirsiniz. İşte Sezen Aksu'dan dinleyeceğimiz şarkı belki de tam olarak bunu anlatıyor. İhaneti, yalanı ve o sahte yüzleri çok zarif ama bir o kadar da tokat gibi yüze vuran şarkıdır efendim. Mesaj çok nettir, hiç dolandırmaz. Bizler de bir dinleyelim bakalım. Bu arada Gücen Hanım, sıradaki parçayı size de armağan etmek istiyorum.

0: Evet, devam ediyoruz efendim. Saatlerimiz 14.23 ve bizler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz demiş ki iyi yayınlar Helin Hanım. Arkadaşımla dinliyoruz sizi demiş. Arkadaşınıza buradan bol bol selam gönderelim o zaman. İsminizi göremedim ama çocukları okula bıraktık demiş. Ne güzel. Ama artık yaz tatili de geliyor efendim. Çocuklar hep sizinle olacak. Sağlıklı olsunlar da gerisi boş gerçekten. Bizim için demiş Mustafa Yıldız Doğan'dan Sen Yoksun Çalabilir Misin demiş. Şimdiden teşekkür ederiz. Size ve dinleyenlere gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz efendim armağanınız için. Hemen bakacağım arada varsa listeme ekleyeceğim. Evet, ismini vermek istemeyen dinleyicimiz Muratcan Abbasoğlu'na şarkı göndermek isteyen dinleyicimiz ne yazık ki şarkınızı bulamadım, tekrar etmek istedim. İrem Hanım da gelmiş, selamun aleyküm ablacım demiş ve aleyküm selam. Geçmiş bayramını kutlarım demiş, teşekkür ediyorum. Nasılsın, iyi misin diye sormuş, çok sağ olsun, var olsun. Ben İrem demiş, Doğu Beyazıt T-Tipi kapalı cezaevinde olan kardeşim İslam Uzunaya'ya Enver Yılmaz'dan icap eder mi şarkısını istiyorum. Eğer çalarsanız çok sevinirim, parça yoksa da demiş ama parça var, göndereceğiz. Ve geçen gün size video atmıştım, sayfanızda paylaşmışsınız, çok sevindim demiş. Evet, atılan videoları biz sosyal medya hesaplarımıza paylaşıyoruz efendim. Diğer dinleyicilerimiz de belki bilmiyordur. Onlara da bu vesileyle söylemiş olalım efendim. Radyo Doğu Beyazıt Instagram hesabımız var, TikTok hesabımız var. Orada bize tabii ki atılan videoları, paylaşımları ve duyuruları yapıyoruz.
1: Emanet etmiştim kerpe kuzumu, göremedim kısmet oldu.
0: Ferhat Akkurt merhabalar Helin Hanım demiş, merhabalar. Ağrı Doğu Beyazıt kapalı cezaevinde yatan Çektar Karatay, Tuna İlhan, Ferda Kuş, Berat Yüce, Erhan Yüce, Valat Taşdemir için Azer Bülbül ve Muti'nin İlle Desen parçasını istemiş. Allah yar ve yardımcınız olsun demiş. Gecenin gündüzün bir önemi yok, sensiz geçen zamanın, hasretin özlemin rengi hep aynı, çako can sabır demiş. Evet, güzel bir türkü dinleyeceğiz. Tabii türkü deyince aklıma direkt Necla ablamız geliyor. Belki dinliyordur, ona da selam gönderelim. Volkan Erdoğdu bizlere ulaştı efendim. Engin Nurşani'den Yüce Dağbaşı türküsünü Okan Can Özer'e, Özcan Kandemir'e, Adem Kandemir'e, Cemil Sarı'ya, abilerine, kardeşlerine armağan ettiğini söylemiş. Ve adın ne kadar çok olduğunu yok bilir diye de not bırakmış. O zaman bizler de bu güzel türküyü dinliyoruz.

Evet, devam diyoruz efendim. İnsanların %73'ü ödünç verdikleri parayı geri ödenmesi için hala arkadaşlarını veya aile üyelerini bekliyorlarmış. Her an, hani diyorlar ya, borcumun kölesi oldum. Hayalin var. Tam olarak bence bu durum. Yoksun, gönlüm sarhoş. Merhaba Helin Hanım, kolay gelsin. Ben Ferhat Sökmen demiş, sizlere de kolay gelsin. Can kardeşim Berat Yüce için Unutulacak Günler şarkısını armağan etmek istiyorum demiş. Tabii ki armağan edelim. Yıllar utansın Müslüm Gürses'ten. Erkan Batur'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Sonu 97 olan dinleyicimiz burada mı acaba, bir soralım. Sen yoksun her yerde. Evet, Ayşe Hanım demiş ki hoş bulduk, özlendiniz demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Artık şarkı armağan etmek yok demiş. Bugün sadece müzik dinlemek var. Bugün sadece şarkı istiyormuş Ayşe Hanım. O zaman güzel şarkılar gönderelim. Ayşe Hanım'a armağanımız olsun. Gülüm sen yoksun canım. Evet, bir dinleyicimiz çocuklarını okula bırakmıştı. Arkadaşıyla bizleri dinliyordu. O zaman onun parçasını hemen gönderelim efendim. Dinleyicimizin parçasını gönderelim, bir dinleyelim.

Evet, bazen varken de yok olabiliyor insanlar, değil mi? Bekliyorum sizi, dinliyorum efendim diyen Muhammed Bey, şarkınızı değiştirmenizi isteyeceğim efendim. Bugün birçok dinleyicimizin şarkısını bulamadığımı fark ettim. Ama olsun efendim, en azından ikinci bir alternatif sizlerden bekliyoruz. Tamamdır, son 97 olan dinleyicimiz burada, istediği şarkıyı da eklemiş olduk. Merhaba İlhan Hanım, kolay gelsin. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde olan eşim İsmail Aksakal için Kıvırcı Kali'den Diyardan Diyara Dost şarkısını çalarsanız sevinirim demiş. Göndereceğiz. Selamun aleyküm kardeşim, kolay gelsin demiş ve aleyküm selam Yusuf Bey, sizlere de kolay gelsin. Ben Yusuf Yiğit demiş, Kenan Ayık'tan istediğiniz parçayı ne yazık ki bulamadım. Dediğim gibi bugün bayağı bulamadığım şarkı var ve muhtemelde olacak. Erhan Yüce Ahmet Perinçek'e, Özcan İlkmiye, Vedat İlkmiye ve tüm Doğu Beyazıt mahkumlarına gelsin demiş. 12 yargı paketi çıkmak üzere, canınızı sıkmayın demiş. Yakından takip ediyorum. İçerinde çok güzel şeyler var, az sabredin demiş. Evet, dediğim gibi bulamadığım dinleyicilerimin şarkılarını değiştirmesini tabii ki bekleyeceğim. Evet, bir Bodrum'a gidelim efendim. Bodrum'un o güzel havasından güzel videoları da bekleyeceğiz tabii ki. Selam, iyi yayınlar demiş. Selamlar efendim, teşekkür ediyorum. Helin Hanım, siz olmayınca radyonun tadı yok demiş. Selam. Teşekkür ediyorum efendim. Tabii ki o muhteşem şarkıyı istemiş efendim. Rojda'dan Trene Kurtalene parçasını belki duyduğunuzda iki isim aklınıza gelebilir. Dilan Hanım ve Tuna Bey. Bu güzel parçasını Doğu Beyazıt T-Tipi A14 koğuşunda bulunan canım bir tanem değerlim kıymettiğim biricik sevdiğim Tuna İlhan'a gelsin lütfen demiş. Bu arada Rojdan'ın konserini gördünüz mü bilmiyorum ama ben biraz izledim. Gerçekten güzel geçmiş. Orada olmayı isterdim. Tunam demiş, geceler uzun sessiz, sensizliğin gölgesinde. Adına fısıldıyorum yıldızlara sessizce, aramızda demir kapılar olsa da sevgim ulaşıyor sana her nefeste, her gecede, her hecede. Bir gün olsun çıkmıyorsun aklımdan, özlemin yüreğimde dinmeyen bir sızı. Gözlerin gelir aklıma, dalar giderim uzaklara, seninle kurduğumuz hayaller ısıtır içimi. Bir gün kavuşmanın hayaliyle yaşıyorum, o gün geldiğinde bitecek bu hasret, sen iyi ol yeter demiş. Ben sabırla beklerim çünkü kalbimin en güzel yerinde hep sen varsın. Seni çok seviyorum yürek sızım. Tüm mahkum kardeşlerime ve sevenlerine Rabbimden sabır diliyorum diyerek Dilan Hanım mesajı bitirmiş. Evet, Erkan Batur bizlere ulaştı efendim. Okan Batur Yüce kardeşler Özcan Kandemir, Volkan Erdoğdu ve Mahmut Öztürk için Seyfi Doğanay'dan Yaban Eyler parçasını istemiş. Bana da armağan etmiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum ve tabii ki şarkısını gönderiyorum efendim. Seyfi Doğanay, Yaban Eller dinliyoruz.

0: Evet, saatlerimiz 14.43 efendim. Bir dinleyicimiz demiş ki 12.50'de yazdık istek parçalarımız ama hala okunmadı demiş. Çünkü saat 1 öncesi ben mesajları göremiyorum efendim. Bunun çok öncesinden duyurusunu yapmıştık ama büyük ihtimal dinleyicimiz kaçırmış. Saat 1 öncesi mesajlar bana ulaşmıyor. O yüzden mesajı bir tekrar atın efendim. Hayatımızı seninle... Evet, Ferhat Bey aramızda mı diye soracağım. Hangi Ferhat Bey diyeceksiniz? Çünkü bugün tam olarak 3 tane dinleyicimiz yazmış Ferhat isimli olan. Sonu 04 olan dinleyicimiz Ferhat Bey aramızda mı? Rojda'dan istek parça isteyen dinleyicimiz. Bir sevdamızı mutluluk kaplamış. Merhaba Hilal Hanım, nasılsınız? Umarım iyisiniz inşallah demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar diliyorum size ve ekibinize. Teşekkür ediyoruz efendim. Kim demiş onu da hemen bir görmek istiyorum. Sanırım Azat Bey demiş. Azat Bey aramızda mı? Bir sonu soralım. Sonu 45.04 olan dinleyicimiz burada mı? Beni sensiz koyma. Radyonun bugün olduğunu unutan Medine Hanım da aramızda efendim. O yüzden mesajını geç atmış. Bir tanem çok öpüyorum seni demiş. Merhaba demiş. Kapalı cezaevinde olan eşim Ferda Kuş'a Uygar Doğanay'dan Faili Meçhul şarkısını armağan etmek istiyorum. Sensiz geçen her gün içimde biraz daha büyüyen bir özleme dönüşüyor demiş. Varlığın kıymetini yokluğunda daha derinden hissediyorum. Geçen zaman seni kalbimden uzaklaştırmıyor, aksine sana olan sevgimi ve bağlılığımı daha da güçlendiriyor. Her sabah seni düşünerek uyanıyor, her gece seni düşünerek uyuyorum. Gözlerini, sesini, gülüşünü çok özledim. Belki nerede olursan ol, kalbim seninle bu günler geçecek, yeniden yan yana geleceğimiz günlerin hayaliyle güçlü kalıyorum demiş. Seni çok seviyorum ve bekliyorum demiş. Medine Akkuş eşi için böyle bir mesaj paylaşmış. Merhaba, iyi yayınlar. Ağrı'dan merkezden yazan dinleyicimiz Nurgül Hanım, hoş geldiniz. Şu anda o Beyazıt kapalı cezaevinde olan oğlum Muhammed Turhan için Uygar Doğanay'dan Sensiz Yapamıyorum parçasını istemiş. Bu şarkı arkadaşları Yusuf, Ömer, abileri Erkan, Salman, Umut Akbaş, Nadir Zapsan, Muhammed Aktağ'da armağan olsun ve tüm B13 koğuşuna da gelsin demiş. Gülcan Hanım teşekkürler prenses demiş, rica ederiz efendim. Ah, gitmeden başladım. Tamam, Ferhat Bey de aramızda efendim. Bugün gerçekten dinleyicilerimizin arasında Ferhat ismi çok geçti. Merhaba demiş, Doğu Beyazıt T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan kardeşim Azat Aykut ve dostları Harun Tutanak ve Reşat Sevince Rojda'dan Trene Kurtalana şarkısını armağan etmek istiyorum demiş. Tabii ki göndereceğiz. Zaten Dilan Hanım da istemişti efendim, şarkıyı göndereceğiz. Bir Serhat Bey bizlere neler demiş bir bakalım mı hemen? Serhat Bey biliyorsunuz radyomuzun en hareketli şarkılarını isteyen dinleyicimizdir. Ve sürekli dinleyicilerimizi de düşünüyor. Hemen bir açalım bakalım.
1: Merhaba Helin Hanım, kolay gelsin, iyi yayınlar, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim valla, ben de çok iyiyim. Bayramınız nasıl geçti? Valla benim de çok iyi geçti, ne olsun. Gezdim valla. Yani bol bol et yedik gerçekten. Güzel bir bayram oldu gerçekten valla. Belki sizinki de iyi geçmiştir değil mi? Özellikle. Yani zaman ne hızlı akıp geçti ya, şaşırdım gerçekten. Yani, o zaman bir tane hareketli bir parça dinleyicilerimize ve size ve kendime göndermek istiyorum. Helin Hanım, o zaman size ve bütün dinleyicilere, bütün servis şoförlerine de unutmuyoruz gerçekten. Bu güzel parçayı onlara da armağan etmek istiyorum. Gerçekten güzel bir parçadır. Hareketlenelim. Öyle değil mi? Bugün enerji doluyum valla.
0: Ne güzel Serhat Bey. Bu arada bizim listemiz hiç enerji gitmiyor. Enerjik şarkılar yok. Hep böyle slow ve arabesk tarzında ilerliyor ama tabii ki Serhat Bey hemen koştu yardıma. Bu arada bayramımı sormuşsunuz. Yani bayram tabii ki diğer bayramların hiçbir şekilde yerini tutamıyor. Yani eski bayramları hep özlüyoruz diyoruz ya. Her geçen bayram bunu daha da çok hissederek geçiriyoruz. Bayram normal geçti. Yani bir bayram gibi geçmedi açıkçası. Ziyaretler yapıldı. Dediğiniz gibi etler yenildi, belki dağıtıldı. Şu bu yapıldı. Yani klasik olarak normal bir bayram gibi geçti. Ama tabii ki eski bayramlar olsa daha farklı olabilirdi. İcap eder mi? Beni sensiz koyma. Bu arada servis şoförlerimize de göndermek istemişsiniz. Servis şoförlerimiz bizleri dinliyorlar ama hiç yazmıyorlar. Keşke arada bir tane olsa da bile yazsa dinleyicilerimiz arasında servis şoförleri varsa selamlar gönderelim buradan. Onların da yazmalarını bekliyoruz. Bir ara sanayi servis şoförümüz yazıyordu ama o da artık yazmamaya başladı. Neden bilmiyorum ama şarkılarınızı göndereceğiz tabii ki. Ben Miran Akkuş demiş. Miran Akkuş aramızda mı bir soralım Miran Bey. Buradaysanız buradayım diye yazmanızı isteyeceğim. Ve tabii ki hemen şarkıyı gönderiyorum. İrem Hanım'ın şarkısı da gelsin bakalım. İrem Hanım ne demiş? Geldi şarkım, teşekkürler demiş. Rica ediyoruz. Müzik

bu dünyada adına her şey koymuştum seni. Çünkü sen benim her şeyimdin. Umutlarımı sana bağladım, hayallerimi sana bağladım. Sen diye ölürken icap eder mi ben? Şimdi söküp atasın var kalbimi yerinden. Sen yokken anlamı yok ki yaşamanın. Harcadın lan beni.

0: Evet, bizi dinleyen şoförler diye seslendik ve anında Serkan Demir bizlere döndü. Efendim teşekkür ediyoruz. Bir video atmış, hemen bir bakalım.
1: Merhabalar, kolay gelsin. Yazalım hemen. Evet, duraktan herkese selamlar olsun. Radyomuzu dinleyelim, paylaşalım, destek verelim ya.
0: Değil mi? Evet, o zaman Serkan Bey, bu alkışlar size gelsin. Evet, ardından bir diğer video daha atmış efendim. Onu da tabii ki sosyal medya hesaplarımızda paylaşacağız. Bol bol kolay gelsin diliyoruz Serkan Bey'e. Evet, durakta tabii diğer dinleyen şoförlerimiz de yazarsa çok daha güzel olur. Ahmet Sarıgi ne demiş? Merhaba demiş Helin Hanım. Merhabalar, saygılarımı sunarım demiş buradan. Teşekkür ediyoruz. A14 koğuşunda bulunan amcam İbrahim Erasan, Hikmet Saldız, abim Sattam Alkan, dostlarım Adem Firaz, İsmail Aksakal, Suat Yeşilkaya, Tuncer Kaya, Murat Tümtaş, Volkan Kumza, Mehmet Ali Durmuş, Tuna İlhan, Ümit Karademir, Ali Abdülkahar, Azat Akgün, Burhan Yaşar, Emrah Daşdemir, Resul Daşdemir, Salih Andiç, Çağdaş Konyer, değerli amcalarım, abilerim ve dostlarıma Güler Duman'dan Umudum Var parçasını armağan etmek istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim Helin Hanım, saygılarımla demiş. Bu arada mesajlara ben arada bakmayı fırsat bulamıyorum. Bu kadar uzun olacağını da tahmin etmemiştim. Herhalde tüm isimler sayılmış. Mesajım biraz uzun oldu, kusura bakmayın Helin Hanım demiş. Rica ederiz, hiç problem değil. Bu arada Helin Hanım, bazı arkadaşların ismini yazdığımda ötekileri yazmadığımda gönül koyma sorunu yaşıyoruz diye böyle çok isim yazdım, af buyurun demiş. Tamam, kimse darılmasın da size, sıkıntı yok. Gürbül Aksınır kapısından bizleri dinliyormuş efendim. Umarım şu an şebekesi çekiyordur diyelim Ahmet Bey. Bir de Iğdır'a doğru gelin Helin Hanım, Bodrum uzak diyen Abdullah Bey'in mesajına gidelim o zaman. Rotamızı Iğdır'a çevirelim. Kayseriler'in son durumunu da öğrenmiş olalım efendim. Kayseriler ne durumda? Iğdır'ın kayısısı meşhur biliyorsunuz. Şu anda yeşermiş mi bilmiyorum ama ağaçlarda var mı bilmiyorum ama bir soralım efendim. Selamünaleyküm demiş Helin Hanım. Aleyküm selam. İyi yayınlar. Ben Abdullah Karakaş. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde yatmakta olan... Hemen bakalım, yatmakta olan mesajı kaçırmışız. Bakalım. Yatmakta olan Bülent Boris'i Devran Çelik'e Barış Kahraman'dan arada bir parçasını çalarsanız sevinirim. Selam ve sevgilerimi iletiyorum sizlere dostlar demiş. Allah kurtarsın. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun demiş. Ayrıca Bülent Boris'i Devran Çelik'e bol bol selamlarımı iletiyorum. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Güzel kardeşlerim demiş. Elbet bir gün özgür günlerde görüşmek dileğiyle Aslan kardeşlerim. Bu arada demiş, geçmiş bayramınız mübarek olsun, iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz Abdullah Bey, sizin de geçmiş bayramınız mübarek olsun. Daha güzel nice bayramlara diyelim. Hatice Hanım aramızda. Yanıma, öyle bir tanem. Merhaba, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Helin Hanım, uzun zamandan sonra sesini duymak çok güzel demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Gerçekten ben de uzun zamandır Hatice Hanım'ın mesajını görmemiştim. Gördüğüme çok sevindim. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah demiş. Çok sağ olun. Kaç gündür radyoyu dinleyemedim. Bugün fırsatını görünce açtım sesinizi. Duyunca hemen mesaj atayım dedim. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. O zaman güzel bir parça Hatice Hanım'a göndereceğiz efendim. Kıvırcık Ali'den güzel bir parçasını Hatice Hanım'a armağan etmek istiyorum. O şarkı yoksa Onur Çetinsoy'dan istemiş. Tamamdır Yusuf Bey, ekledik. O zaman iki şarkı dinleyelim mi efendim? İki şarkı sonra burada olacağız efendim.

0: erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben de genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım. Ve yoruldum.
1: Radyo Doğubayazıt.

Adem Aksu resmen inatla 5-6 tane mesajı üst üste atmış. Adem Bey, bakın ne zaman atmışsınız, mesajınız ne zaman okunuyor efendim. Adem Aksu burada mı acaba, bir soralım. Adem Bey belki beklerken de canı sıkıldı, radyoyu kapattı gitti. Bilemeyeceğiz efendim, o yüzden soruyoruz Adem Bey. Doğu Beyazıt cezaevinde yatan abim Ümit Keleş ve koğuş arkadaşlarına gelsin istek parçamız demiş Şevval Hanım. Aynur Polat'tan olmadı sevdiğim parçasını istemiş ama ne yazık ki bizde yok. İyi yayınlar diliyorum demiş, teşekkür ediyoruz efendim. Ardahan'dan selam göndermiş, bizler de Doğu Beyazıt'tan selamlarımızı iletelim Şevval Hanım'a. Evet ve tabii ki isteğini değiştirmesini isteyeceğiz Şevval Hanım'ın. Pelin ablam, sana zahmet ismimi vermek istemiyorum demiş. Tabii ki isminizi vermek zorunda değilsiniz. Doğu Beyazıt Gümrük Kapısı'ndan yazıyorum demiş. Ahmet Sarıgene'ye Hozan Hamit'ten Yalan Dünya parçasını armağan etmek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demiş. Tabii ki eğer buradaysanız çalacağım efendim. Sonu 76 olan dinleyicimiz burada mı? Biz soralım bakalım, buradaysa isteğini hemen alacağım. Neden şu uzayıp giden yollar utan. Evet, bir dinleyicimiz, bakalım burada mı, bir soralım. Ahmet Çete. Hasret. Ahmet Bey, burada mısınız? Şu geçit vermeyen. Hemen evet yazdı, tamamdır Ahmet Bey. Şöyle Ahmet Bey sanırım ilk defa yazıyor, o yüzden kuralları bilmiyor olabilir. Onu da kısaca bir açıklamak istiyorum efendim. Sırayla geliyoruz mesajlara. Siz üst üste yazdıkça sıranız en üste kayıyor. Yani yazdığınızdan daha uzun sürede okunmuş oluyor. Ben Ahmet Çete demiş, Ağrı Doğu Beyazıt T tipi kapalı cezaevinde olan Kadir Tanrıkulu'na bir şarkı dinletmek istiyorum demiş. Şarkının adı Ahmet Kaya'dan Saza Niye Gelmedin parçasını istemiş. Armağan etmek istediğini söylemiş. Canını sıkma kardeşim demiş, Allah büyük elbet bir gün aslan kardeşim demiş. Evet, Ahmet Sarı gene teşekkürler demiş efendim. Bizler de buradan kolay gelsin dileklerimizi iletmiş olalım. Evet, Iğdır'da kayısılar yetişmeye başlamış efendim. Çok güzel olduğunu, bir aya kadar da böyle güzel güzel alınabileceğini söylemiş efendim. Teşekkür ediyoruz Abdullah Bey. Neden oldum şansa? Kıvırcık Ali'den bir parça istemiş Şevval Hanım. Ardahan'daki dinleyicimiz Kıvırcık Ali'den bir parça istemiş. O zaman bizler de Kıvırcık Ali'den Diyardan Diyara parçasını göndereceğiz. Hasan Cin gelmiş efendim, hoş gelmiş. Tamam, ismini vermek istemeyen dinleyicimiz de burada olduğu için parçasını ekleyeceğiz. Diğerden bir parça istemiş Zeki Bey. Tamamdır, diğerden bir parçayı ekledik bizler. Seni dinleyeceğiz abla, mahkumların umudusun demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Diğer parçayı umarım dinlemiş de olmuşsunuzdur. Eğer dinlerseniz parçalarınız gelir tabii ki. Abim Resul Cihanaklı'ya da selam iletmek istediğini belirtmiş. Şimdi biz Muhammed Bey'e burada mısınız diye soruyorum. Ama dönmüyor. Muhammed Bey burada mısınız? Bir soralım bakalım. Instagram'dan yazan Muhammed Bey buradaysa buradayım diye yazmasını isteyeceğim efendim. O zaman Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın parçasıyla bir araya gidelim efendim.

Evet, Müslüm Gürses. Bakıyorum hemen. Evet, parçayı da geride bırakmış olduk. O zaman Kıvırcık Ali ile devam edeceğiz. Ama ondan önce mesajlarınız var efendim. Hasan Bey demiş ki merhaba efendim, hoş geldiniz demiş. Sizler de hoş geldiniz Hasancığım. Cezaevindeki Mehmet Ciyanaklı ve Yusuf Cine Ahmet Kaya'dan bir parça istiyorum demiş. Tamamdır, Ahmet Kaya'dan Saza Niye Gelmedin parçasına armağan etmiş olalım. Hatice Hanım da aramızda, öncelikle kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim demiş. Nasılsınız? İyisinizdir umarım demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Sizlere de kolay gelsin. Ben iyiyim, umarım sizler de iyisinizdir. Benim için Hozan Hamit'ten istediğiniz parçayı ekledim, gelecek efendim. Çok sevinirim demiş. İyi yayınlar dilerim tekrardan demiş. Teşekkür ediyoruz efendim güzel mesajınız için. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum demiş Şevval Hanım. Tabii ki rica ediyoruz ve parçanız gelecek efendim. Arkada belki de sesini duyuyorsunuzdur. Burada Kıvırcık Ali'nin en sevdiğim parçası Diyardan Diyara. Az önce Necla ablamıza selam gönderelim dedik. Şimdi de mesajını paylaşmak istiyorum. Kızım gelmiş, hoş gelmiş, Gülpembem gelmiş demiş. Sefalar getirmiş, iyi yayınların olsun, geçmiş bayramın mübarek olsun demiş. Sizin de geçmiş bayramınız mübarek olsun efendim. Diyor ki birbirini seven insan için her zaman bayramdır. Güllük gülistanlıktır diyor. Yeter ki kalpler birbirinin yanında olsun. Gerçekten çok doğru söylemiş efendim. Barış Manço'dan Gül Pembe parçasını istemiş. Yani bana da Gül Pembe dediğine göre bana armağan etmiş. Kuşlara döndük, kuşlara... Sadece bana da değil efendim, gelinine armağan ediyor. Tüm seven dostlarına istiyor. Radyonun ablasına da gönderiyor. Allah'a emanet olun demiş. Kendinize dikkat edin benim güzel Gül Pembem demiş. Rabbim her zaman işini gücünü rast getirsin ve her zaman dualarım sizlerle demiş. Yara dost. Bunu gerçekten hissediyorum. Necla ablamızın duaları olsun, mesajı olsun. Yani sanki böyle karşımda da Necla ablayla böyle oturmuşum, bir sohbet havasındaymışım gibi hissediyorum. Kanadım. O yüzden benim için gerçekten yeri çok ayrı efendim. Barış Manço'dan istediği Gül Pembe parçasında tabii ki ona armağan etmek istiyorum. Ardın sıra... Yok, buldum efendim. Abdullah Bey şarkınızı buldum. Eğer bulamadıysanız sıradaki parça demişsiniz ama buldum. Doğu Beyazıt T tipi kapalı cezaevi B13 koğuşunda Umut Akbaş, Emrah Demir, Cihan Özer, Uygar Doğanay'dan istediğiniz parçayı alamayacağım. Çünkü istek saatleri dışında atmışsınız Miraz Yıldız. Ama şöyle yapalım, Uygar Doğanay'dan iki parçamız gelecek, onu da armağan etmiş olalım. Evet, bir bakalım başka mesajımız var mı efendim? Çünkü mesajlar gelmeye devam ediyor. Sizi bekliyorum demiş, tamamdır. Merhaba Hilal Hanım, kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Muhammed Turan'a, Harun Çıtan'a, Reşat Sevinç'e, Ömer Kandemir'e, İsmet Cihan'dan istediğiniz şarkıyı bulduk, ekledik efendim. Muhammed Bey, sizin de parçanız gelecek. Dost, dost. Elit Terzi aramızda efendim, hoş gelmiş. Programınızı beğenerek ve severek takip ediyoruz. İyi yayınlar demiş, çok teşekkür ediyorum efendim. Sizlere de bol bol kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz efendim. Sıradaki parçamız Elit Terzi'ye de gelsin efendim. Kader Hanım'a da gelsin efendim. Bir de Sultan Hanım'a da gönderelim. Bir araya gidelim. Ayşe Hanım'ı da unutmuyoruz.

Evet, mesajları paylaşmaya devam ediyoruz efendim. Tabii ki veda vaktimiz de yavaş yavaş yaklaşıyor. Necla ablamız demiş ki vallahi billahi demiş, sana armağan ettim demiş. Senin için ben bu şarkıyı istedim demiş. Zaten biliyorum Necla ablamız, onun için özellikle bahsettim. Gül pembe denildiğine göre bana armağan etmiştir diye söyledim. Çok da teşekkür ediyorum efendim. Özellikle bana gül pembe dediği için bu şarkıyı seçtiğini de söylemiş. Ben de tabii ki seve seve göndereceğim. Çok sağ olun Necla ablamıza, buradan çok çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, sıradaki parçayı Hatice Hanım'a ve tabii ki Serkan Demir'e de armağan etmek istiyorum efendim. Serkan Bey belki şimdi yollarda yolcularını taşıyordur. Ona da armağanımız olsun. Necla ablamıza zaten listemizdeki tüm şarkıları armağan etmek istiyorum. Orası çok daha ayrı. İbrahim Batuk aramız efendim. İkizler Market'ten İbrahim Batuk selam demiş. Selamlar. Kolay gelsin diye söylemiş. Sizlere de kolay gelsin. Bu arada bayramınız, geçmiş bayramınız mübarek olsun demiş. Sizin de geçmiş bayramınız mübarek olsun efendim. Ağrı Doğu Beyazıt'tan İkizler Market'ten ben İbrahim Batuk. Sizden Mirperver'den bir parça arkadaşım Murat Soykaran ve bütün eş dost akrabaya gelsin. Teşekkürler demiş. Bütün herkese göndermek istemiş İbrahim Bey. Bizlerden de armağan olsun. Kader Hanım demiş ki ne çok mutlu ettin demiş. Hattında olmak ve şarkı armağan etmen benden de size gelsin canım Helin'im demiş. Çok teşekkür ediyorum efendim Kader Hanım. Çok sağ olun, var olun. Kader Hanım deyince aklıma direkt araba geliyor. O günü bize söylemişti ya hani arabayı yıkıyorum falan diye. Direkt Kader Hanım deyince aklıma nedense hep araba geliyor. Böyle gerçekten kadınların sürücü olmasını da ben çok destekliyorum. Belki aramızda çoğu kişi kadın sürücülerden çok şikayetçi olabilir ama bence kadın sürücüler en iyi sürücüler. Şimdi bunu yazdım, herkes yazacak. Yok Helin Hanım, siz doğruyu söylemiyorsunuz, yok bilmem ne falan, ama ben arkasındayım, kadınlara tam destekliyorum. O zaman iki parça dinleyeceğiz efendim. İki parçayı dinleyelim, sonra burada olacağız.

0: Evet, yavaş yavaş programımızı bitirmemiz gerekiyor efendim. Tabii bunu da söylemek istedim. Her şeyin gerçekten hemen çöpe atıldığı bu devirde terzilik gerçekten şu anda bence en iyi mesleklerden birisi olması gerekiyor. Yani bir kıyafet söküldüğünde veya bol geldiğinde terzi onu atmıyor, sabırla onarıyor, ölçüyor, biçiyor ve yeniden hayata döndürmeye çalışıyor. Tabii her terzi böyle mi? Değil tabii ki. İşini her zamanki gibi gerçekten hakkıyla yapan terziciler böyle. Aslında insan ilişkilerine de biraz terzi gibi yaklaşmak gerekmiyor mu sizce? Yani bir dostlukta ufak bir sökük oldu diye hemen kestirip atmamak gerekiyor. O bağı gerçekten sabırla onarmak, emek vermek gerekiyor. Çünkü çöpe atmak aslında en kolayı. Asıl marifet emek verip dikmektedir bence. Evet, radyoları başında iğne iplikle ekmeğin peşinde olan tüm terzi esnafımıza da buradan selam gönderelim efendim. İşleri kazançları hep bereketli olsun. Özellikle elit terzinin olsun efendim. Bizleri severek dinliyormuş. Sıradaki parçamızda armağan olsun. Şimdi Ahmet Bey bizi sürekli arıyor ama niçin aradığını bir türlü öğrenemedik efendim. Ekip arkadaşlarımız detaylı bilgileri verdi Ahmet Bey'e. Ben de buradan bilgilendirme yaptım ama Ahmet Bey aramaya devam ediyor. Sebebini öğrenebilir miyiz?
1: Evet.
0: Ahmet Çete. Kader Hanım demiş ki gerçekten ben erkek sürücülerden çok korkuyorum. Hız yapmayı çok seviyorlar. Biz bayanlar sakin sakin yol alıyoruz. Gerçekten şimdi bunu söyleyeceğim belki bir tartışma ortamı da olabilir ama şimdi erkek sürücülerimizin dediği gibi Kader Hanım'ın böyle bir an önce her şey hallolsun, bir an önce geçeyim, bir an önce yol bana kalsın diye gerçekten bazen çok gereksiz hız yapabiliyorlar. Bu konuda Kader Hanım'a katılıyorum gerçekten. Belki de tartışma buradan çıkıyor. Hani kadınlar böyle yavaş yavaş sakin sakin sürmek istiyor ama tabii erkek sürücülerimiz o aynı tempoyu yakalayamıyorlar. Biz burada radyoda da görüyoruz. Hani dinleyicilerimiz arasında en çok şarkım neden gelmedi, mesajım neden okunmadı diyen genelde hep erkek dinleyiciler oluyor. Bizim şarkı gelmedi demiş Ahmet Bey, çünkü sırayla geliyoruz, bunu program başında da söyledik. Mesajlara ve şarkılara sırayla geliyoruz efendim. Ahmet Bey, şarkı sıranız geldiğinde tabii ki parçanızı göndereceğim. Ama ondan önce Onur Çetinsoy'dan bir dinleyelim, bir de Mirperver'den bir parçayı dinleyelim. Sonra yavaş yavaş veda için burada olacağım efendim.

Evet, o zaman Ahmet Çete ile anlaştığımızı düşünüyorum efendim. Özür dilediğini söylemiş, kusura bakmayın demiş, problem yok efendim. Evet, o zaman devam ettiğimiz zaman son mesajlara bakıyorum efendim. Şelale Park'tan bir mesajımız var. Ah o erkekler demiş. Evet, ilk defa bir erkek bize katılmış. Teşekkür ediyoruz efendim. Bir de video göndermiş. Şelale Park, o taraflar gerçekten güzel oldu da bir türlü gitmeye fırsat bulamadım efendim. Şöyle kısaca bir açtım videoyu. Tabii ki bunu da sosyal medya hesaplarımıza paylaşacağız efendim. Teşekkür ediyoruz video için. Dediğim gibi bir türlü oraya gelmek fırsat olmadı ama gerçekten orası çok değişmiş, çok daha güzel olmuş. Umarım bir gün gelmek nasip olur. Şöyle. Sanki çok uzaktaymış gibi de konuşuyorum böyle ama genelde uzaktan olunca, yakın olunca daha uzakmış gibi geliyor. Ayşe Hanım, bu arada bugün hiç programda sesiniz çıkmadı ama listemizdeki tüm parçaları da armağan edelim Ayşe Hanım'a. Evet, benim ismime armağan edilen şarkıyla veda da etmek istedim efendim. Necla ablamıza tekrardan teşekkür ediyorum. Benim ismim artık Gülpembe diye defalarca belki yayında duymuşsunuzdur efendim. Bir gün göçtüm. Evet sevgili dinleyiciler, dolu dolu geçen bir çarşamba yayınında veda vaksine gelmiş bulunuyoruz. Hangi şarkılar sırada gelecek hemen bahsetmek istiyorum. Barış Manço'dan Gülpembe parçasını dinleyeceğiz. İsmet Cihan'dan Berivan Meşelelerle beraber söylediği şarkıyı da göndereceğiz efendim. Onun ardından Yurt Seven Kardeşler'den Haydi Halaya diye bir parçamız gelecek. Serhat Bey önermişti efendim. Lütfen sizler de halay çekin. Bir türkü Diğerden parçamız gelecek. Uygar Doğanay'dan Faili Meçhul dinleyeceğiz. Barış Kahraman'dan arada bir parçamız gelecek. Uygar Doğanay'dan Sensiz Yapamıyorum parçasını dinleyeceğiz. Hozan Hamit'ten Yalan Dünya parçamız da tabii ki gelecek. Ahmet Kaya'dan Saza Niye Gelmedin parçası ve en sonda Güler Duman'dan Umudum Var parçasıyla bugünkü listemizin de sonuna gelmiş olacağız. Evet, bizi dinleyen, radyosunun sesini açıp iş yerinde, arabasında, evinde bizleri misafir eden herkese gönülden teşekkür ediyorum efendim. Önümüzdeki yayın günümüz Cuma günü, yani bir sıkıntı olmazsa, bir problem olmazsa efendim, saatler tam 14'ü gösterdiğinde yine bu frekansta 104.4'te buluşmak ve dertleşmek üzere diliyorum efendim, diyorum. Ben Helin, kendinize çok çok dikkat edin efendim, sağlıcakla kalın, hoşça kalın ve tabii ki şarkılarla kalmayı unutmayın.

kilitli pencerem. Kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için. Çok geceden sabahlara selam yolladım. Çok gözyaşı döktüm, çok haykırdım.

0: Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin, her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.
1: Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.
2: Radyo Doğubayazıt.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğubayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğubayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Gelsene oğlum. Gelsene.
1: Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
0: Önündeki çizgileri görüyor musun?
2: Ha. O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
3: Olayı gördün mü?
4: İşte ben bu olayı yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim.
3: Hadi ya.
4: Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
3: Oğlum emin misin? Bak ezilmeyelim şimdi.
4: Yürü, rahat ol.
2: Yaşasın yayalar.
5: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.

kimse sana canım çiçeğim.

Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti

0: zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.
1: Kişisel verileriniz her şeyiniz. Her gün, her saat, hatta her dakika sizin için çok değerli olan bilgileri, kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız her kişisel veride hayatınız, çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz, geleceğiniz var. Paylaşımlarınıza dikkat etmediğiniz takdirde kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski var. Siz de geleceğinizi düşünün. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
2: Hayat bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun. Radyo Doğu Bayazıt.

Sürgünüm sen durdun, kaçak bu sevda. Dilim hep elvedaya dönüyor mağrur. Haykırsam duyamazsın, çağırsam gelemezsin. Yürekten sevemezsin sen. Zor günde aramazsın, hiç yalnız kalamazsın. Korkusuz sevemezsin sen. Haykırsam duyamazsın, çağırsam gelemezsin. Yürekten sevemezsin.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

say, loyal? You don't wanna hear?

Artık çıkmıyorum istiklale. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne hala. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.

yalan. Merhaba, hoşça kal, elveda falan. Beni hiç sevmemiş, yalanmış yalan.

Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid sizinleyiz.

0: birinci lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Radyo Doğa Bayezid WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007

0: Ya ne bileyim ben işte öyle. İnsanlar baksana yani kimse adam yerine koymadı ya beni. İşe yaramazın tekiyim. Ben de dedim bari bir işe gireyim. Bir yoluna sokmaya çalışayım her şeyi. Sen de öyle düşünüyordun ya. İşe yaramaz bir adam olduğunu.
1: Ben ne zaman böyle bir şey söyledim sana?
0: Bilmiyorum Leyla biraz şey oldum yani. Aklım başıma mı geldi ne olduysa. Biraz şeyi anladım. Bir insanın sevilebilmesi için kendisi gibi olmaması gerekiyormuş.
2: Beni kimse sevmedi sen gibi. İçim direnir. Senin yokluğundan bu yana gönlüm aşk dilenir. Şimdi yüküm ağır. Dolu bir dert treni. Seni kırdığım için özür dilerim, üzgünüm. Sana ayırmadığım saatlere, üzgünüm. Sana uğramadığım günlere, kırgınım. Eline dökmediğim güllere, kırgınım. Yüzüne bakmadığım dünlere, beni kimse özlemedi sen gibi. Vefasızlık ömrüm, pişmanım, sürekli ilgisizlik gördüm. Kendi kazaklarımı lime lime etlerinden ördüm. Yüzüne bakmaya yüzüm yok, ışıklarını söndür. Hayalet gibiydim, seni anlamamak inancımdı. Kalbinde kiracındım. Meğer döktüğün her gözyaşı bir dar ağacıymış. Özlemek sana direnmekten acıymış. Velakin pişmanım inanmasam da. Görmesem de sesimi duymasam da. Senden bir beklentim yok be gülüm olmasın da. Bu basit bir mektup. Gözlerin dolmasın da benim gibi birini. Nasıl olur da sevdin? Nasıl olur da yıllar yılı gülümsemeni verdin? Bak şimdi uzaktasın tek başıma bu derdi. Kafamı duvara vurarak taşıyorum kadın. Kendimi yendim. Kendime kızgın, kendime kırgınım. Artık azalttım şu mürekkepli zıkkımı. Her dokunuş sen kendimden alamıyorken hırsımı. Al yokluğun sende kalsın tılsımı. Bana acılarını yolla kadın. Hak etmiyorsun. Evde düzüne düzüne fotoğraf yetmiyorsun. Yaralarını kapat. Hak etmiyorsun. Hala neden seviyor? Naz etmiyorsun. Kadın

Neden ürkütten kimse duymadı sen gibi? Ne garip adamım. Boş bir odada simsiyah bir ekran kadarım. Artık ısıtmıyor içimi közden ırkalarım. Çünkü insanların soğuk yüzüne kanarım. Bıraktım kumarı, bıraktım yalanı. En çok elimden yok olmana yanarım. Artık uyku da yok, özlemiyorum sanırım seni.

Kimse sevmedi sen gibi, ömrüm kurusun. Sen şu an odamda en yalancı konusun. Biliyorum, sen benden daha da fazla dolusun. Ama ne çare, aklımda çözemediğim sorusun. Oynadığım en büyük kumarsın. Orası yaz belki, burası kış masalı. Sevgine yenik düşüp girme kalbe incecik. Burası en büyük yaran ya, belki donarsın. Nitekim kırık bir kalbe düştük. Elimde tek silahla harbe düştüm.

su vatandır. Her çamaşırda ön yıkama yapıyorsanız, banyoda suyun ısınmasını bekliyorsanız, tabaklarınızı önce bir sudan geçiriyorsanız, ellerinizi sabunlarken su akıp gidiyorsa, her seferinde sifonun tamamını kullanıyorsanız, dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatmıyorsanız, siz de sadece bir günde tam 5 damacana suyu israf ediyor olabilirsiniz. Su vatandır. Suya ihanet etmeyin.

Bir daha beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın.

Radio Dubayazet.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darushafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.